Açık Radyo 3 Noturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Franz Schubert'in Kış Gezisi başlıklı şarkı döngüsüyle başlıyor. Bestecinin Alman şair Wilhelm Müller'in 24 şiiri üzerine ses ve piyano için kaleme aldığı şarkı zinciri, gezgin kahramanın bakış açısından bir monodramadan oluşuyor. Sevdiği kız bir başkasına aşık olduktan sonra kederli genç adam kasabadan kaçar ve yolculuğa başlar. Eseri piyanoda Mihail Jess'in eşlik ettiği Alman tenor Christoph Pregardien'den dinliyoruz.

Schubert'in Kış Gezisi başlıklı şarkı zincirini tenor Christoph Pregardien'in 9 Şubat 2025 tarihli resital kaydından dinledik. Piyanist Mihail Cez eşliğinde sahne alan sanatçı, biz parçası olarak yine Schubert'e ait Gezginin Gece şarkısını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Schubert'in Gezgin'in Gece Şarkısı başlıklı Didin'i, piyanoda Miaye Cessin eşlik ettiği tenor Christoph Plegardien seslendirdi. Yine Franz Schubert'in piyano için bestelediği Gezgin başlıklı fantezisinin Liszt'e ait orkestra eşlikli düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Bert'in Gezgin başlıklı fantezisinin liste ait orkestra eşlikli düzenlemesini piyanist Anton Dikov ve Bulgaristan Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Robert Schumann'ın piyano için 6 parça serisinden Adagio Tempolu sonuncu parçanın piyanolu trio düzenlemesi var sırada.

Schumann'ın piyano için 6 parça serisinden Adagio Tempolu sonuncu parçayı Altenberg Trio Viyana yorumladı. Programımızın bu bölümü Victor Hugo'nun aynı adlı şiirinden esinlenerek Franz Liszt'in yazdığı Mazeppa başlıklı senfonik şiiriyle sona eriyor.

Mislis'in Mazeppa başlıklı senfonik şiirini Juozas Domarkas yönetimindeki Litvanya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı motetini Liszt ve Berlioz'un öğretmeni olan müzik teorisyeni ve besteci Antoine Reicha'nın Opus 82 Korno Triosunu ve Kanadalı besteci Alexis Konta'nın keman, violonsel ve piyano için meditasyon ve büyücü başlıklı parçalarını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Rönesans döneminden Pierre Regnault Sontran'la başlıyoruz. Besteciye ait temalar üzerine doğaçlamaları, viola da gamba, teorbo ve perküsyondan oluşan topluluk seslendiriyor.

Alada gamba, teorbo ve perküsyon icracılarından Rönesans dönemi bestecisi Pierre Regnault Sondran'a ait temalar üzerine doğaçlamalar dinledik. Felix Mendelssohn'un solo piyano için 3 etüdüyle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 104 solo piyano için 3 etüdünü Sylvain Dauphin seslendirdi. Claude Debussy var sırada. Bestecinin koro ve orkestra için kaleme aldığı 3 nocturne'ü Ukrayna Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Debussy'nin Üç Noktürn'ünü Vyacheslav Bilinov yönetimindeki Ukrayna Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok keman, klavsen ve cellonun seslendireceği 16. yüzyılın sonlarına ait kaynaklarda geçen Greensleeves başlıklı anonim eskiyle devam ediyoruz.

Kemanda Elizabeth Wolfish, klavsende Linda Kent ve cello'da Roseanne Hunt, bir İngiliz halk ezgisi olan Greensleeves başlıklı anonim eseri yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı motedi var sırada.

Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı motetini Voces Suaves ve Cafe Baum topluluklarından dinledik. Beethoven'ın keman ve orkestra için Fa majör romansının viola ve piyano için düzenlenmiş bir versiyonuyla devam ediyoruz.

Beethoven'ın Fa majör romansının Duncan Craig'e ait düzenlemesini Viola'da Gyoza Mate ve Piyano'da Balazs Szokolay'dan dinledik. Polonyalı besteci ve orkestra şefi Mieczysław Karlowicz'in Opus 10 Sonsuz Şarkılar başlıklı senfonik şiirinden bir bölüm var sırada.

Kakyonovski yönetimindeki Fransa Gençlik Orkestrası, Mieczysław Karlovic'in Opus 10 Sonsuz Şarkılar başlıklı senfonik şiirinden bir bölüm seslendirdi. Müzik teorisini ve besteci Antoine Reicha'nın Opus 82 Korno Triosu ile devam ediyoruz.

Tuan Reyşan'ın Opus 82 Korno Triosunu Josef İlles, Jan Butzak ve Jaroslav Snop seslendirdiler. Handel'in 1707 yılında bestelediği Zamanın Zaferi ve Hayal Kırıklığı adlı ilk oratoryosundan sunacağımız bir arya var sırada.

Terin, Zamanın Zaferi ve Hayal Kırıklığı oratoryosundan Dikeni Bırak Gülü Al başlıklı aryayı mezzo-soprano Anna Reinhardt ve Les Ambassadeurs topluluğu seslendirdi. Programımız Kanadalı besteci Alexis Konta'nın piyanolu trio için Meditasyon ve Büyücü başlıklı eserleriyle sona eriyor.

0: Francis Conta'nın Meditasyon ve Büyücü başlıklı eserlerini kemancı Moshe Hammer, cellist Tsutoshi Tsutsumi ve piyanist William Treat seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelen Dost ilçesi Bağallı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı.

Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün müzikal rotamızda sinematik başlangıçlardan geleneksel folk ezgilerine, oradan da modern elektronik müziğe doğru bir yolculuk var. Bize eşlik etmenizi diliyor ve programımıza sinematik bir yolculuk temasıyla başlıyoruz. Balazs Havaşi geliyor mikrofonlarımıza, The Road.

kayıt aşamasında enstrümanları stüdyonun en geniş ve yankılı odasında çaldırarak parçaya doğal bir mekansızlık hissi kazandırmış. Adından da anlaşılacağı üzere gökyüzüne bakıp geleceği düşleyen herkes için yazdığı şarkısı High Hopes.

90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki efsanevi elektronik dalgaya selam gönderiyoruz. Bristol çıkışlı Koşin o dönemin enerjisini bugünün dinginliğiyle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça çıktığı dönemde drum and bass ritimlerini popüler vokal melodilerle birleştirerek müzik dünyasında yeni bir alt türün kapısını aramıştı. Sean Evans'ın tutkulu vokaliyle Koşin'in çağdaş bakışı bir araya geliyor. Catch.

Japonca'da komorebi ağaç yapraklarının arasından süzülen gün ışığı anlamına geliyor. Falayın doğanın kendi içindeki sessiz ritmini dinleyiciye doğrudan hissettirmek istediği parçası.

bu ismi vermiş. Parçayı tasarlarken orman içindeki doğal ses frekanslarını dijital atmosferlerle öyle bir gizlemiş ki dinlerken kendinizi gerçekten bir ağacın gölgesinde bulabiliyorsunuz. Komorebi'yi dinliyoruz.

Sıradaki durağımız elektronik müziğin mimarı Murkoff. Meksikalı müzisyen klasik enstrümanların dijital birer veri olarak parçalanıp yeniden inşa edilmesine dayanan çalışmalarıyla tanınıyor. Anılarımızın bir film şeridi gibi zihnimizden geçmeye başlayacağı parçasını dinliyoruz. Memoria.

Ritmi biraz daha karmaşıklaştırıyor ve müziğin matematiksel tarafına dokunuyoruz. Jaylin, Carbon 7'le ritmik bir labirentin kapılarını aralıyor. Aslında bu parçadaki bütün vuruşlar gerçek bir davulun ürünü değil, bir dizi karmaşık algoritmanın sonucunda oluşmuş. Değişken, sert ve keskin vuruşlar, müziğin aynı zamanda nasıl bir inşa süreci olduğunu gösteren modern bir mühendislik harikası. Carbon 7'la Jaylin mikrofonlarımızda.

Şimdi rüyalar alemindeyiz. Tunus doğumlu ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktivist Emel Matlouti'nin dünya çapında büyük ses getiren en popüler parçalarından biri geliyor. Sanatçı şarkının vokallerini bir rüya halindeyken, yani tam uyanmadan hemen önce kaydettiğini söylüyor. Parça, bir düşü müzikle anlatmak nasıl olurdu sorusunun cevabı gibi. Emel'in güçlü vokalinden dinliyoruz. Hold My Dream. Hello.

Japon minimalizminin büyük ustası Midori Takada'nın dünyasına giriyoruz. Hikaye anlatıcılığını müziğine ustaca yansıtmış olan müzisyen, 1990 yılında caz piyanisti Masahiko Sato ile birlikte Lunar Cruise adlı kült olmuş bir albüme imza atmıştı. Bu albümün en özel şarkılarından biri geliyor şimdi. Takada'nın geleneksel perküsyonu sadece ses çıkarmak için değil, havayı titretmek için kullandığı parça Nam.

Modern elektronik müziğin vizyoner ismi Daniel Lopatin, sahne adıyla 103 Point Never, Long Road Home'la bizi uzun ve duygusal bir eve dönüş yolculuğuna çıkarıyor. Parçanın üretim sürecinde Lopatin, 80'lerin analog synthesizer seslerini sanki yıpranmış bir kaset kaydıymış gibi tonlayarak nostaljik bir doku eklemiş. Tekinsiz ama bir o kadar da dokunaklı bu tınılar bitmek bilmeyen bir arayışı temsil ediyor. Long Road Home parçasını dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz yapıt alışılagelmiş bestecilik sınırlarının ötesine geçerek doğanın kendisini bir müzisyen olarak konumlandırıyor. Çağdaş neoklasik müzik projesi Kane War ve besteci Sebastian Plano işbirliğiyle hazırlanan projede İngiltere'nin tarihi, Marazion sahillerindeki okyanus dalgalarının ve yeraltı mağaralarında yankılanan rüzgarın sesleri özel mikrofonlama teknikleriyle kaydedilmiş. Doğal ses peyzajını temel alan parçaları Marazion.

Listemize Fransız müziğinin unutulmaz bir klasik yorumuyla devam ediyoruz. Sophie Unger bu parçada orijinalindeki o ritmik gitar yürüyüşünü alıp tamamen İsviçre alplerinin sessizliğine bürünmüş bir biçimde yeniden yorumlamış. Rüzgar bizi savuracak diyen bu ezgi, hayatın akışına teslim olmanın o buruk huzurunu taşıyor. Le vent nous portera.

Ve programı kapatırken tempo ve atmosferi biraz daha nostaljik bir yere taşıyoruz. Sean Lee'nin 60'ların casus filmlerindeki müziklerin estetiğinden ve o dönemin hafif retro fütüristik havasından ilham aldığı eseri Kiss the Sky'la veda ediyoruz. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyinci, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör Köhel 581 sayılı eseri. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con Variazioni.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör Köhel 581 sayılı eserini St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Ludwig van Beethoven'ın piyano ve keman için bestelediği Opus 12 Si bemol 3 numaralı sonatını piyano sanatçısı Ingrid Hibler, keman sanatçısı Henrik Schering ve Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası birlikte seslendiriyor. Bölümler: Allegro con Spirito, Adagio con Molt Espressione, Rondo Allegro Molto.

Ludwig van Beethoven'ın piyano ve keman için bestelediği Opus 12 Si bemol 3 numaralı sonatını piyano sanatçısı Ingrid Hibler, keman sanatçısı Henrik Schering ve Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli

Keşke Mozart'ın o taklit edilemez eserlerini her bir müzik dostunun ruhuna ve özellikle yüksek mevkideki kişilerin ruhlarına, benim anladığım ve hissettiğim kadar derin bir müzikal anlayışla ve aynı derin duyguyla işleyebilseydim. Uluslar böylesine bir mücevhere sahip olmak için birbiriyle yarışırdı. Joseph Haydn.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Sinyalimizin ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın 439 B köhel sayılı Do majör 1 numaralı divertimentosunda yer alan Adagio bölümüne

yer verdik. Bu güzel bölümü flütist Jean-Pierre Rampal, kemancı Isaac Sturm ve violonselci Mstislav Rostropovich'in yorumundan dinledik. Gitarist, besteci Johann Kaspar Merz ağırlıklı olarak iki gitar için düetli.

Der, gitar, piyano için çeşitli eserler yazmış. Diğer bestecilerin eserlerini ve popüler halk ezgilerini de gitara uyarlamış. Kendi eserlerinin yalnızca küçük bir kısmı yaşadığı dönemde yayımlanmış. Basım evleri daha geniş bir kitleye hitap edebilmesi için onu daha basit bir tarzda yazmaya zorlamış. Mertz de bu isteği reddetmiş. Bu nedenle eserlerinin birçoğu sadece el yazması olarak günümüze ulaşmış. Çağdaşlarının aksine Chopin, Schubert, Mendelssohn ve Schumann gibi bestecilerin piyano için yazdıklarını incelemiş olan Mertz, 30'lu yaşlarındayken yerleştiği Viyana'da gitaristliğiyle itibar görmüş. Berlin ve Dresden'da konserler vermiş, Moravya, Polonya ve Rusya'yı kapsayan konser turnelerine çıkmış.

Lob der Tränen. Franz Schubert'in bu güzel liedini Johann Kaspar Mertz'in gitara uyarladığı haliyle Gerald Garcia'nın yorumundan dinledik. Antonin Dvorak disiplinli bir düşünüş ve zapt edilmesi güç bir heyecanla yeni bir görüş ve anlayış içinde notaya almış eseri Opus 100 Sol Majör Sonatini. Gençler için yazdığını söylediği, çocuklarına ithaf ettiği bu eserinden yetişkinlerin de zevk alabileceğini özellikle belirtmiş. Sonatin müzikte roman

Antik çağda biraz ihmal edilmiş. Dvorak, ardından gelen Sibelius ve az sayıda besteci sonatin yazmış. Busoni ve Ravel'in yazdığı sonatinlerin teknik güçlükler içerdiğinden bahsedilmiş. Müziğe adanmış yaşamlara Dvorak'ın Opus 100 keman ve piyano için yazdığı sonatinden ikinci bölüm Larghetto ile devam ediyoruz. Bugün dinleyeceğimiz yorumda kemanın yerini bu kez violonsel alıyor. Boris Pergamenshikov, enstrümanı violonsele uyarladığı bu duygusal bölümü piyanist Pavel Gililov'la birlikte yorumluyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Dvorak'ın Opus 100 keman ve piyano için yazdığı sonatinden Larghetto bölümünü bugün violonsel ve piyanodan dinledik. Boris Pergamenshikov'un enstrümanı violonsel için uyarladığı bölümde piyanoyu Pavel Gililov çalıyordu.

Venedikli Susanna Mildonyan, arp eğitimini doğduğu şehirde Benedetto Marcello Konservatuarı'nda başlamış. Birincilikle mezun olduktan sonra yüksek eğitimine 1962'de Paris Konservatuarı'nda devam etmiş. Mildonyan yine birincilikle tamamladığı başarılı geçen eğitim dönemi içinde konserler vermiş. İsrail, Cenevre ve Paris'te katıldığı yarışmalarda birinciliğe layık görülmüş. Dünyanın dört bir yanında resitaller vermiş, önde gelen orkestralar eşliğinde eserler yorumlamış. Brüksel Kraliyet Konservatuarı'nda arp profesörü olarak görev yapmış olan Susanna Mildonyan, ayrıca yaz aylarında pek çok uluslararası müzik akademisi düzenlenen İtalya'nın Siena şehrinde eğitmenliğiyle arp öğrencilerinin vizyonunu zenginleştirmiş.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Paganini'nin yazdıklarından büyülenen Franz Liszt'in notaya aldığı Grandes Études de Paganini'den dinlediğimiz bölümü arpıyla yorumlayan Susanna Mildonyan'dı.

İkimiz de uzun süre sessiz kaldık. Birdenbire yeniden konuşmaya başladık. Tanrı'nın melekleri yeryüzüne indi. Savaştan sonra barışı getirdiler. Wir haben beide lange Zeit geschwiegen. Hugo Wolf'ün bu güzel liedini içten yorumuyla seslendiren Ellie Ameling'di. Piyanoyu Dalton Baldwin çalıyordu. Piyano şairini biraz daha iyi anlamayı sağlayabilecek tek bir güç vardır, o da sevgidir. Chopin'in müziğindeki harikulade şiirselliği, melodisinin hüzünlü akışını, tutkulu ruh hallerinin yoğunluğunu sezgisel olarak kavramamızı sağlayacak. Fakat hepsinden önemlisi bize onun sonsuz sadeliğini anlamayı öğretecektir. Çünkü Chopin sadedir. Onun en basit nocturnlerinde bir senfoniyi besleyecek kadar çok melodi vardır. Onun eşliği bile şarkı söyler. Değerli dinleyenler, sizlere aktardıklarımız Polonyalı piyanist, pedagog Antonina Suzumowska-Adamowska'nın kaleme aldıklarıydı.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Frédéric Chopin'in Opus 9 Si bemol minör 1 numaralı nocturnünü Claudio Arrau'nun yorumundan sunduk sizlere.

This business ist Beats haben schön. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Tamino'nun aryasını bu kez opera şarkıcısının yerine klarnetin yorumundan dinledik. Sabina Maya'ya Franz Welser-Möst yönetimindeki Zürich Opera Orkestrası eşlik ediyordu. Biliyorsunuz ben divan musikisini seven bir besteciyim. Fakat bu musikiyi alıp da çok seslendirmek günahtır. Onun güzelliği tek sesliliğindedir. Bundan ilham alınarak bir şey yapılabilir düşüncesiyle nevakarı seçtim. Ve onda muhtelif tonlar veya motifler bulunduğu için onu bir tertiple kendi düşünceme göre scherzo havası içinde yazmaya yeltendim. Necil Kazım Akses,

bestekar, şair, hattat, Itriye, çağdaş bir eser yazarak gönderme yapmayı tasarlamış. 1948'de Itri Senfonisi olarak başladığı eserinde önce Yahya Kemal Beyatlı'nın Itri şiirini kullanmayı düşünmüş. Fakat daha sonra Nevakar üzerine eser yazmaya karar vermiş. Itri'nin Nevakarı üzerine büyük orkestra için Scherzo'yu 21 Şubat 1969'da tamamlamış. Eseri ilk kez 25 Aralık 1970'te Ankara'da Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yorumlamış. Orkestranın 3 Mayıs 1975 tarihli konserinde dinleyicilere dağıtılan konser programında eserle ilgili şu cümleler kaleme alınmış. Akses, 17. yüzyıl şaheserinin bazı unsurlarından esinlenerek kendi anlayışı içinde tamamen yeni bir yapıt ortaya koymuş olmakla, geçmişin malzemesine çağdaş, çok sesli teknik içinde bir başka anlam ve değer katmış oluyor. Değerli müzikseverler, Necil Kazım Akses'in Itri'nin Nevakarı üzerine büyük orkestra için Scherzo'sunu Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, ülkemizin değerlerinden Necil Kazım Akses'in Itri'nin nevakarı üzerine büyük orkestra için skerzosunu, Budapeşte Filarmoni Orkestrası'nın geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği kayıttan sunduk sizlere. Orkestrayı Hikmet Şimşek yönetiyordu.

Charles Gounod'un Faust Bale Müziği'nden Antik Dans bölümüne yer verdik. 1962 yılının Mart ayında Detroit'te kaydedilmiş eserden dinlediğimiz bölümde Detroit Senfoni Orkestrası'nı Paul Paré yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları, radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde diğer bölümlerimizden farklı olarak temamızı çok kültürlülüğüyle başka ülkelerden yetişmiş sanatçılara ve ürettikleri sanat yapıtlarına da ilham olmuş bir ülke olarak belirledik: İspanya. Ve pek tabii ki İspanya mitolojisinden uyarladığımız iki güzel masalımız eşlik edecek müzikli yolculuğumuza: Mari ile Çobanın Sınavı ve Encantada. İspanyol kültürü ve bu kültürün temsil ettiği sembolleri anlamak için yüzyıllar boyunca iç içe geçmiş birçok kültürden söz etmek gerekir. Bugünkü İspanya, İber halkları, Keltler, Romalılar, Vizigotlar, Endülüs Müslümanları, Yahudi toplulukları ve Basklar gibi farklı kültürlerin katmanlarından oluşur. 19. yüzyıl klasik batı müziğini bu denli etkilemesinin en önemli nedeni Avrupa'ya benzersiz bir kültürel karışım sunmasıdır. Flamenco'nun karmaşık ritimleri, Endülüs makamlarını andıran melodiler, gitar geleneği ve halk dansları romantik dönem bestecilerinin alışık olduğu müzik dilinden oldukça farklıdır. Bu nedenle İspanyol sembolleri de yalnızca ulusal değil, aynı zamanda bölgesel ve mitolojik anlamlar taşır. Boğa, haç kabuğu, gitar, zeytin ağacı, nar, yel değirmeni, dağ, mağara ve çeşme önemli semboller arasındadır. Bu küçük bilgilerden sonra dilerseniz açılışı iki önemli besteciyle, Emmanuel Charpentier ve Édouard Lalo ile yapalım. Fransız besteci Emmanuel Charpentier 1882 yılında İspanya'yı ziyaret etmiş, dönüşünde yazdığı İspanya başlıklı orkestra rapsodisinde İspanyol halk danslarının ritimlerini ve enerjisini o kadar başarılı biçimde orkestraya aktarmıştır ki eser bugün bile müzikteki İspanya portrelerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Bu ışıltılı müziği John Elliott Gardiner yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinleyeceğiz. Charpentier'in ardından Édouard Lalo ve onun keman ve orkestra için yazdığı İspanyol Senfonisi başlıklı eseri konuk oluyor radyolarımıza. Şimdi dinleyeceğimiz Andante başlıklı 4. bölümde kemanın uzun ve şarkı söyler gibi akan melodileri Endülüs gecelerini, eski saray bahçelerini ve çeşme başlarında anlatılan efsaneleri hatırlatır bizlere. Bu güzel bölümü Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Orkestrası'nın eşlik ettiği ünlü kemancı Itzhak Perlman yorumluyor. Dinliyoruz.

Şarbiye'nin İspanya başlıklı orkestra rapsodisini John Elliott Gardiner yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan ve hemen ardından Edward Lalo'nun keman ve orkestra için bestelediği İspanyol senfonisinden Andante başlıklı dördüncü bölümü de Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Orkestrası'nın eşlik ettiği ünlü kemancı Itzhak Perlman'ın incelikli yorumundan dinledik. Akdeniz esintisinin hissedildiği bu ılık müziklerden sonra ne dersiniz? İspanyol halk anlatılarından uyarladığımız ilk masalımıza kulak verelim mi? Mari ve Çobanın Sınavı. Çok eski zamanlarda Ambato dağlarının sislerle örtülü doruklarında, gözlerden uzak mağaralarda Mari isminde çok güçlü ve güzel bir kadının yaşadığına inanılırmış. Bask halkı onu dağların, rüzgarların, yağmurların ve toprağın hanımı olarak görürmüş. Altınlarla ve ışıklarla dolu mağarasında hizmetkar ruhlarıyla birlikte zenginlik içinde yaşarmış Mari. Ancak en önemli görevi zenginlik dağıtmak değil, adaleti korumakmış. Efsanelere göre insanlar yalan söylediklerinde, verdikleri sözleri tutmadıklarında veya açgözlü davrandıklarında Mari bunu bilir, fırtınalar gönderir, ekinleri kurutur ya da suçluların yollarını şaşırtırmış. Dürüst ve cömert insanları ise korurmuş. Bir gün genç bir çoban Bask dağlarının sürüsünü otlatırken bir koyunun kaybolduğunu fark etmiş. Dağlarda hayvanını ararken gizemli bir mağaranın girişi gözüne ilişmiş. Mağaradan altın gibi parlayan bir ışık süzülüyormuş dışarıya. İçeriye girdiğinde ise uzun saçları omuzlarından aşağı dökülen, elindeki altın çıkrıkla altından ipler eğiren olağanüstü güzellikte bir kadın görmüş. Gördüğü güzellikten gözleri kamaşmış bir halde baka kalmış kadına. Bu kadın Mari'ymiş. Gence korkmamasını söylemiş ve eklemiş. Benim yanımda bir yıl kalır ve sana verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirirsen dönerken emeğinin karşılığını alacaksın. Çoban kabul etmiş fakat sınav sandığından farklıymış. Mari genci ne savaşa göndermiş ne de canavarlarla dövüştürmüş. İlk sınav sabırmış. Her gün aynı işleri yapmak zorundaymış. Mağarayı temizlemek, hayvanlara bakmak, ateşi yakmak. Günler geçtikçe genç adam sıkılmaya başlamış fakat söz verdiği için görevlerini hiç bırakmamış. İkinci sınav dürüstlükmüş. Mağaranın içinde altınlar, mücevherler ve değerli taşlar varmış. Mari bunları hiç saklamıyormuş. Genç adamın önünde duruyorlarmış fakat dokunması yasakmış. Bir yıl boyunca elini hiçbir şeye sürmemiş genç adam. Üçüncü sınavsa görünüşe aldanmamakmış. Mari bazen yaşlı bir kadın kılığına giriyor, bazen sıradan bir köylü gibi görünüyormuş. Çobansa her seferinde ona aynı saygıyı gösteriyormuş. Bir yıl sona erdiğinde Mari onu çağırmış. Eve dönme vaktin geldi demiş. Genç adam ödül olarak altın ya da mücevher bekliyormuş. Fakat Mari ona yalnızca bir parça siyah kömür vermiş. O kadar altının, mücevherin ve zenginliğin içinde bir kömür parçasına layık görüldüğünü görünce hayal kırıklığı yaşamış genç çoban.

aklımızı karıştıran yüzleri karşısında sabırla, saygıyla istikrarımızı sürdürmenin önemli erdemler olduğunu hatırlatır. Mari'nin ip eğirmesi, mitolojik açıdan yaşamın akışını, kaderi, zamanın döngüsünü ve doğanın sürekli yenilenmesini temsil eden güçlü bir semboldür. Bu yönüyle Mari, Yunan mitolojisindeki kader tanrıçaları olan Moiralar, İskandinav mitolojisindeki Nornlar ve Slav halk söylencelerinde ip eğiren kader kadınlarıyla sembolik olarak benzerlik gösterir. 19. yüzyılda Avrupa'da gelişen milliyetçilik akımında her ülke kendi sesini ararken, İspanyol bestecileri de İspanyol halk müziğini ve manzaralarını klasik müzik diline taşıdılar. Çoğu zaman bir hikayeden çok coğrafya ve kültürel atmosferi anlattılar müziklerinde. Tam da burada İspanyol ulusal müzik akımının en önemli temsilcileri arasında kabul edilen Isaac Albeniz'i konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin İspanya'nın farklı bölgelerini, danslarını ve atmosferlerini müzikal tablolara dönüştürdüğü Opus 165 İspanya başlıklı piyano süitinden dinleyeceğimiz Preludio, Malagueña ve Tango başlıklı bölümleri ünlü piyanist Daniel Barenboim yorumluyor. Dinliyoruz.

İshak Albeniz'in Opus 165 İspanya başlıklı piyano süitinden Preludio, Malagueña ve Tango başlıklı bölümleri ünlü piyanist Daniel Barenboim'in incelikli yorumundan dinledik. Sırada programın başında Andante başlıklı 4. bölümünü dinlediğimiz Edward Lalo'nun keman ve orkestra için bestelediği İspanyol senfonisinden Scherzando başlıklı 2. bölüm var. Bu güzel bölümde keman adeta bir dansçı gibi hareket eder. Ritmik canlılık, ani yön değişiklikleri ve parlak süslemeler İspanyol halk danslarını, şenlik meydanlarını ve flamenkonun enerjisini çağrıştırır. Burada İspanya'nın sembollerinden olan dans, güneş, meydan ve yaşam sevinci ön plandadır. Bu güzel müziği Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Orkestrası'nın eşlik ettiği ünlü kemancı Itzhak Perlman yorumluyor. Dinliyoruz.

Edward Lalo'nun keman ve orkestra için bestelediği İspanyol senfonisinden Scherzando başlıklı ikinci bölümü, Daniel Barenboim yönetimindeki Paris Orkestrası'nın eşlik ettiği ünlü kemancı Isaac Perlman'ın incelikli yorumundan dinledik. Bu ışıklı, kıpır kıpır müzik ve kısa bilgilerden sonra İspanyol halk anlatılarından uyarladığımız ikinci masalımızda sıra. La Encantada. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir dağın içindeki mağarada lanetlenmiş bir genç kız yaşarmış. Aslında bu kız İspanya'nın önemli bir hükümdarının kızıymış. Ve bu hükümdara kızan bir büyücü tarafından lanetlenerek mağarada yaşamaya mahkum edilmiş. Yılda yalnızca bir gece, genellikle yaz gün dönümüne yakın olan Aziz Yahya gecesinde yeryüzüne çıkmaya izni varmış. O gece ay yükselirken bir çeşmenin başında belirirmiş. Elinde altından bir tarak olur, üzgün üzgün ve sessizce uzun saçlarını tararmış. Ay ışığı saçlarına vurduğunda neredeyse bir peri gibi parıldarmış. Yoldan geçenlere seslenir ve yardım istermiş. Yine bir Aziz Yahya gecesinde genç bir delikanlı onu görmüş ve ay ışığının vurmasıyla daha da büyüleyici görünen güzel yüzünden adeta büyülenmiş. Kız ona seslenmiş. "Beni kurtarmak ister misin?" Genç adam kabul etmiş. Fakat Encantada onu uyarmış. "Bu çok kolay bir yolculuk olmayacak. Mağaranın içine gireceğiz. Ne görürsen gör, ne duyarsan duy, elimi bırakmayacaksın. Korkmayacaksın, konuşmayacaksın. Buna hazır mısın?" Genç hiç tereddüt etmeden kızın elini tutmuş ve ikisi birlikte mağaraya girmişler. İlk sınav korkuymuş. Bir süre sonra mağaranın duvarlarından yüzlerce yılan çıkmaya başlamış. Yılanlar ayaklarının altında sürünüyor, üzerlerine tırmanıyormuş. Genç adamın yüreği korkuyla dolmuş ama kızın elini bırakmamış. Yılanlar bir süre sonra kaybolmuş. İkinci sınav dehşetmiş. Bu kez mağara alevlerle dolmuş, her yer yanıyormuş gibi görünüyormuş. Kızın eli bile ateş içindeymiş. Delikanlı geri çekilmek istemiş ama verdiği sözü hatırlamış. Elini bırakmamış. Alevler de bir süre sonra yok olmuş. Üçüncü sınav yanılsamaymış. Karanlığın içinden korkunç yaratıklar çıkmış. Devler, kurtlar, boynuzlu gölgeler hepsi ona saldırıyormuş gibi görünüyorlarmış. Fakat kızın sesi kulağında çınlıyormuş. "Bunların hiçbiri gerçek değil. Lütfen bana inan ve elimi bırakma." Genç adam kalbinin sesini dinlemiş ve gözlerini kapatıp kızın elini daha da sıkı tutarak yürümeye devam etmiş. Son sınavsa sessizlikmiş. Mağarada çıt çıkmıyormuş. Ama sonra birdenbire mağaranın derinliklerinde kendi annesinin sesi yankılanmış. Sonra arkadaşlarının, sonra da yardım çığlıkları. Hepsi onu çağırıyormuş. Bir an için dönüp cevap vermek istemiş ama konuşursa büyünün bozulacağını biliyormuş. İçi içini yese de bunun bir sınav olduğunu hatırlatmış kendine ve verdiği sözü hatırlayıp sessiz kalmış kızın elini daha da sıkıca tutarken. Tam şafak sökerken mağaranın sonuna ulaşmışlar. O anda mağara ışıkla dolmuş. O parlak ışık Encantada'nın üzerine vurunca büyü çözülmeye başlamış ve delikanlıyla el ele senelerdir çıkamadığı mağaradan çıkmışlar. Dağların arasından güneşin doğuşunu tekrar gördüğüne inanamayan Encantada sevinç gözyaşları dökerken delikanlının boynuna sarılmış ve masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize korkuya karşı cesaretin, yanılsamaya karşı güvenin ve verilen söze karşı sadakatin her zaman galip geleceğini anlatır. Altın tarak eski Avrupa folklorunda kader, güzellik ve dönüşümün sembolüdür. Çeşme ve kaynak suları ise yeniden doğuşu temsil eder. Bu nedenle İspanyol folklorunda mağarayla suyun birlikte kullanılması, kahramanın bir sınavdan geçerek değişmesini anlatan çok eski bir sembolik dilim parçası.

sanatçısıdır. Sanat ve müzik açısından bakıldığında ise İspanya'nın belki de en güçlü sembolü gitardır. Yalnızca bir çalgı olarak görülmez, halk kültürüyle saray kültürü arasındaki köprüyü temsil eder. İspanya flamenko geleneğinde gitar, insan sesinin duygusal yoğunluğunu taşırken, klasik müzikte Joaquin Rodrigo ve Francisco Tárrega gibi üstadlar sayesinde ulusal bir simgeye dönüşmüştür. Dilerseniz tam da burada Joaquin Rodrigo'yu ve onun solo gitar için bestelediği Por los Campos de España eserini konuk edelim radyolarımıza. Jeremy Jew'un yorumladığı bölüm başlıkları sırasıyla şöyle. Buğday tarlalarında ve yüksek yayladan iniş.

Joaquin Rodrigo'nun solo gitar için bestelediği Por los Campos de España eserinden Buğday Tarlalarında ve Yüksek Yayladan İniş başlıklı bölümleri gitarist Jeremy Juv yorumladı. İspanya temasının kültürlerde çağrıştırdığı semboller, kavramlar ve bir coğrafi yer olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki İspanya mitolojisinden uyarladığımız Mari ile Çobanın Sınavı ve Encantada masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı flamenko kültürünün en önemli temsilcisi, efsanevi gitarist Paco de Lucia ile yapalım istedik. Modern flamenkonun simge eserleri arasında kabul edilen Entre Dos Aguas başlıklı bu muhteşem müziğini Paco de Lucia'nın nefis yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

TRT Radyo için değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Çorum yöresine ait bir türküyle başlayacağız. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim. Ahmet Adnan Saygun'un düzenlediği eser, Gökçen Koray yönetimindeki koromuzun sesinden radyolarınızda.

Keyifli bir yaz şarkısı dinleyelim mi şimdi? George Gershwin'in bestelediği Summertime şarkısı geliyor. Kamil Özder'in düzenlemesi, orkestra eşliğindeki koromuzun sesiyle radyolarınızda. Summertime.

Romeo ve Juliet denince zihnimizde o melodi çalmaya başlıyor. A Time for Us. Nino Rota'nın film için bestelediği müzik, Kamil Özler'in düzenlediği.

Romantik melodiler ve orkestra eşliğinde programımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Fly Me to the Moon. Bart Howard'ın bestelediği eser, Kamil Özler düzenlemesiyle radyolarınızda.

Gerek armonisi, gerek enstrümanları, gerekse oluşturduğu ses dünyasıyla beni çok etkileyen, dinlerken çok keyif aldığım ve bazı varoluşsal sorgulamalara girdiğim bir albüm oldu. Şimdi bu albümden Just One Step isimli eserle başlıyoruz.

Bir an düşün. Seni buraya getiren tesadüfler zincirini düşün. Tek bir kavuşumda bir araya gelmiş atomlar topluluğu, canlı bir varlığa dönüşmek üzere birleşmiş parçacıklar. Kadim yıldızların içinde dövülmüş demir, bir zamanlar taşın içinde bağlı kalmış oksijen, yıldızlar arası bulutlarda sürüklenen karbon. Hepsi bir araya geldi, hepsi düzenlendi. Ta ki madde elektrikle titreşmeyi öğrenene kadar. Her kalp atışı bir mucizeye yakın. Her nefes aynı süreçlerin yeniden tekrarlanışı. Tozdan ve ışıktan kurulmuş bir yapı. Gökyüzünün altında durup gökyüzü nedir diye sorabilen bir yapı. Bir düşün, aynı anda hem geçici hem de sonsuz olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu. Güneşe tanıklık edebilmek, sonsuz dansın bir parçası olmak ve yine de bütün bunları tek bir kalbin içinde hissedebilmek. Hayat burada olmanın en saf kutlamasıdır. Var olmanın, titremenin, sevmenin. Adrien Berenger'in The Creator isimli albümünü konuk ediyoruz bugün Metamorfoz'da. Uzun Çalar köşemizde albümden Being Here isimli eseri dinledik. Şimdi sırada Ekosistem ve The Creator.

0: ourselves. Even knowing that perhaps there is no answer. The cosmos will continue its course, indifferent to whether we call it Father or chance. We are simply dust that remembers. Dust that leaves traces. That will also ask about us. Perhaps we simply are.
1: Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden Dust That Remembers isimli eseri dinledik. Belki de biz sadece hatırlayan tozuz, ardında izler bırakan toz ve bir gün o izlere bakanlar da bizi soracaklar. Belki de sadece varız. Şimdi dinleyeceğimiz eser birliktelik, çok seslilik ve armoninin, müzikal uyumun hem en geleneksele bağlı hem de en çağdaş örneklerinden biri. Mercy.

0: A Spark, Adrien Berenguer'in The Creator isimli albümünden dinledik. Bu eserle birlikte Uzun Çalar köşemizin de sonuna geldik. Şimdi bu Uzun Çalar köşesinde konuk ettiğimiz albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Adrien Berenguer karışık kasetinde açılışını yaptı. Metamorphosis isimli albümden Reverie isimli eserini dinledik. Sırada albümden Metamorphosis.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Metamorfoz'un bir başka örneğini dinledik demin. Yunike Tanzil'in The First of Everything isimli albümü. Bir zamanlar Uzun Çalar köşemizinde konu olmuş bir albümdü. Bu albümden Metamorfoz isimli eseri dinledik. Anna Handler yönetimindeki Deutsche Symphony Orchester Berlin, cellist Sophie Kauer'e eşlik ediyordu. Şimdi sırada aynı albümden Between Oceans.

Kenzo Zurzolo, Helisandur albümünden Dawn isimli eseri dinledik. Aslında bu karışık kaset köşesinin en çarpıcı dönüşüm örneklerinden biri oldu bence. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programının bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavında sona gelindi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap vermeye çalıştı. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayii ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Çiftçi, camide bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu da belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı, cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İstanbul'da Kadıköy ve Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasındaki görüşmelerin öğleden sonra başlaması bekleniyor. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri

28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: -80.
1: Bir grup ya da müzisyen elinden nelerin gelebileceğini bilmiyorsa işi zordur. Yeteneği yoksa zaten sorun da olmaz. O grup ya da müzisyen kısa sürede kaybolur gider. Peki ya yetenekliyse ama bunu göremiyorsa, hayata geçiremiyorsa, parçalarına ve albümlerine yansıtamıyorsa işte o zaman yardıma ihtiyacı vardır. Prodüktörler tam da bu noktada devreye girerler. Bir grubun ya da müzisyenin içinde barındırdığı cevheri ortaya çıkarmak öyle kolay bir iş de değildir aslında. Bunu yapımcının da sezmesi gerekir. Yani bu gruptan iş çıkar ya da bu müzisyen yakında patlayacak diyebilmesi için kendisinde de bunu önceden hissetmesini sağlayacak tanrı vergisi özellikleri olması gerekir. Evet, biraz uzattık ama sözü Alex Satkin'e getirmek için bunu yaptık. 80'lerin en dikkat çeken prodüktörlerinden biriydi Satkin. Hisleri çok güçlüydü, tam bir yetenek avcısıydı. Stüdyo tekniklerini iyi biliyordu. Duran Duran'dan Grace Jones'a, Thompson Twins'den Foreigner'a kadar pek çok grup ve müzisyenin 80'lerdeki simge albümlerinde yapımcı olarak onun imzası vardı. Merhaba, bugün Satkin'in prodüktörlüğünde kaydedilen bir albümü çalacağız sizlere. Simply Red'in 1987 yılı çalışmasını.

Simple Red ikinci stüdyo albümünü 1987'de çıkardı. Az önceki The Right Thing, Men and Women adlı bu çalışmanın açılışındaki kayıttı. Simple Red bu parçayı bir 45'lik olarak da basmış ve Birleşik Krallık listelerinde 11. sıraya kadar taşımıştı. Sıradaki parçayla devam ediyoruz. Infidelity.

Soul'un altın çağlarından Lamont Dozier, Motown Sound'un efsane isimlerinden biriydi. Söz yazarı ve besteci olarak Brian Holland ve Edward Holland Jr. ile birlikte imzasını attıkları parçalar 60'ların önemli bir bölümünde listelerin zirvesinden düşmemişti. Holland Dozier Holland üçlüsü olarak anılan bu ekipten Lamont Dozier, Simply Red içinde parçalar yazdı. Mesela az önceki Infidelity bunlardan biriydi. Grubun Men and Women albümünde Simply Red'den Mick Hucknall'ın Lamont Dozier ile birlikte yazdığı bir diğer parça ise 1987 tarihli çalışmanın 3. sırasına yerleştirilen radyolarınızdaki Suffer. Küçük de bir not, Mick Hucknall, Lamont Dozier Lamont üçlemesine bir gönderme yaparak Infidelity ve Suffer'ı yazan isimleri Men and Women albümünde Hucknall Dozier Hucknall şeklinde yazdırmıştı.

0: Radyo 3.
1: I Won't Feel Bad, Simply Red seslendirdi. Bugün sizlere grubun ikinci stüdyo albümünü çalıyoruz. 1987 tarihli bu çalışma Men and Women adını taşıyor ve sıradaki kayıtla sürüyor. Bir Cole Porter parçası radyolarınızda. Every Time We Say Goodbye.

The Frantic Elevator sadece 7 yıl müzik sahnesinde kaldı ve 1984'te dağıldı. Mick Hucknall'ın bu dönemde elinden tutan isim menajer Elliot Rushman'dı. Yeni grubun adı Red, yani Mick Hucknall'ın kızıl saçlarını da çağrıştıran kırmızıydı. Çaldıkları bir kulübün patronu basılacak konser posterleri için grubun adını sorduğunda Mick Hucknall Red, Simply Red, yani kırmızı, sadece kırmızı yanıtını vermişti. Basılan posterler yanlışlıkla Red yerine Simply Red diye çıkınca grubun adı da Red'den Simply Red'e döndü.

Az önceki Let Me Have It All'la ikinci Simply Red albümünde B yüzündeki kayıtlara geçtik. 1987 tarihli Men and Women'ı dinlemeye sıradaki parçayla devam ediyoruz. Love Fire.

Simple Red ilk albümünü 1985'te çıkardı. Hatırlayacaksınız, Picture Book adlı bu çalışmayı geçtiğimiz yıllarda sizlere tanıtmıştık. İngiltere listelerinde ikinci sıraya kadar yükselen bu albüm Almanya'da 8. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 16. olmuştu. İlk Simple Red albümüyle gelen şöhret grubun izleyen çalışmasıyla da sürdü. 1987'de çıkan Man and Woman da aynı Picture Book gibi adada en yüksek ikinci sırayı gördü. Amerika'da ise 31.likte kalmıştı. Man and Woman'ın 1987'nin listelerinde bir numara olduğu ülkeler ise İtalya ve İsviçre'ydi.

Move On Out, Simple Red'in 1980'de çıkardığı ikinci stüdyo albümünden geldi. Men and Women adlı bu çalışmada grubun sound'u içine funk katılmış Blue Eyed Soul'a dönmüştü. Bu tarz Simple Red'in bundan sonraki yıllarında da takip edeceği müzikal formül olmuştu.

Shine, Simply Red söyledi. Grup kızıl saçlı Mick Hucknall'la özdeşleşen bir görüntü çizse de 80'lerde aslında altı üyeli bir dizilişe sahipti. Vokaldeki Hucknall'a grubun ilk albümü Picture Book'ta eşlik eden kadro bugün radyolarınıza getirdiğimiz izleyen Simply Red albümünde de korunmuştu. Elektrik gitarda Sylvan Richardson, basta Tony Bowers, klavyeli enstrümanlar ve geri vokalde Fritz McIntyre, trompette Tim Kellett'la davulda Chris Joyce. Hemen belirtelim, Simply Red altılısına grubun 1987 yılı çalışmasına eşlik eden konuk müzisyenler de vardı.

0: Simpre'de 1987 yılı çalışmasının kapanışındaki Maybe Someday ile uğurladık. Ancak belirtmeden de geçmeyelim. Men and Women, 80'lerin en parlak prodüktörlerinden Alex Satkin'in yapımcılığında ortaya çıkarılmış bir albümdü. Satkin, dönemin en önemli grupları ve müzisyenleriyle çalışmış, özellikle Duran Duran ve Grace Jones'la birlikte kaydettiği albümlerle dikkat çekmişti. Ancak ne yazık ki kariyerinin en verimli yıllarını yaşarken bir trafik kazasında 38 yaşındayken hayatını kaybetti. 1987 Mart'ında yayınlanan Simple Red'in Men and Women albümü, aynı yılın Temmuz ayında ölen Alex Satkin'in son prodüktörlük çalışmalarından biriydi.
1: Radyo 3.
0: Terence Tarrant D'Arby, 1987'deki çıkış albümünde yer alan parçalara yapılan düzenlemelerden If You Let Me Stay'in 12 inç kaydıyla konuğumuz oluyor.

0: Mutlu bir babalar günü geçirmeniz dileğiyle ben Adil Seymen Altınyeleklioğlu, şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo 3.

Her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, müzik tarihinin en bahtsız bestecilerinden biri konuğumuz olacak bugün. Çocukluğundan ölümüne 56 yıllık kısacık bir yaşama sığması güç sıkıntılar, bu sıkıntılar yüzünden midir bilinmez, ruhunun ve karakterinin yara almasıyla kendi edip kendi bulduğu içinden çıkılamaz durumlar. Sözünü ettiğim besteci, 184 yıl önce bu hafta dünyaya gelen Karl Johann Nepomuk Zeller, daha bilindik adıyla Karl Zeller. Tercihlerinin altında ezildiği gibi dış etkenler de yakasını bırakmaz Zeller'in. Daha yeni yeni parlayacak olan kısa kariyeri ise hızla noktalanır. Buna karşın geride 7 operet bırakır Zeller. Bunlardan biri az önce Fröhliche Walz, Gold Erhalts başlıklı bölümünü dinlediğiniz Der Vogelhändler, Kuş Satıcısı başlıklı opereti. 1891'de Viyana'da ilk kez sahnelenen eser, 18. yüzyılda iki aşığın hikayesini anlatan pastoral bir komedidir. Yakışıklı bir kuş satıcısı olan Adam'la, postanede çalışan Kristel, o dönemde hüküm süren prensin sarayında çeşitli karmaşaların içine düşerler. Yanlış anlaşılmalar ve entrikalarla dolu düğüm çözülünce, hikaye mutlu sonla biter. Öykü, farklı kültürler ve geçmişlerden gelen insanların bir arada yaşamayı öğrenmesi üzerine kuruludur. İki farklı halkın dansları, kültürler arası bütünleşmenin ve dostluğun zaferini temsil eder. Şimdi eserden 3 bölümle daha baş başa bırakıyorum sizleri. Franz Bauer Tisul İdaresi'ndeki Graunke Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyeceğimiz bölümlerde yer alan solistler, Lucia Pop, Hans Joachim Diedrich, Ulf Wurst ve Teresa Stratas. Karl Zeller, Die Vogelhändler, Kuş Satıcısı operetinden 3 bölüm. Ich bin die Christi von der Post, Ich bin der Prodekan ve Als geblüht der Kirschenbaum.

Kazelerin Die Vogelhändler, Kuş Satıcısı operetinden 3 bölüm dinlediniz. Ich bin die Christi von der Post, Ich bin der Prodekan ve Als geblüht der Kirschenbaum. Avusturyalı operet bestecisi Karl Adam Johann Nepomuk Zeller, 1842 yılının 19 Haziran'ında, yani 184 yıl önce bu hafta, Sankt Peter'de dünyaya gelir. Fizikçi Johann Zeller ve Maria Anna Zeller'in tek çocuğudur. Küçük Karl daha ilk doğum gününü kutlayamadan babasını kaybeder. Böylece annesi Ernest Friedinger'le evlenecek, küçük Karl da üvey babayla büyüyecektir. Karl'ın çok güzel bir sesi vardır, bu yüzden uzun yıllar Viyana Çocuk Korosu'nda söyler, ta ki Viyana Üniversitesi'nde besteleme eğitimi almaya başlayana dek. Okuldan mezun olduktan sonra Karl, bir yandan öğretmenlik yapmaya, bir yandan da çeşitli şarkılar, koral eserler ve sahne eserleri yazmaya başlar. Librettolarının çoğunu Moritz Wetz ya da Wetz ve Ludwig Held ikilisi yazmaktadır. Devlet hizmetinde öğretmenliğini sürdüren Karl Zeller'in başı kısa bir süre sonra belaya girer.

0: Hakkında yalancı tanıklık da dahil olmak üzere pek çok suçlama vardır ve bu yüzden kariyeri bitiverir, zeler soluğu hapishanede alır. Hakkındaki çoğu iddianın geri alınmasına karşın hapse girmesi, 1890'lı yıllarda gözden düşmesine neden olur. Zaten bu durumdan büyük hasar almışken, 1895'te buzda kayıp düşmesi de tuzu biberi olacak. Bundan sonra Zeller'in ne beden sağlığı ne de akıl sağlığı bir daha yerine gelecektir. Zor durumdaki Karl Zeller, kısa süre sonra zatürre yüzünden 56 yaşında yaşama veda eder. Değerli müzikseverler, şimdi yine müziğine kulak verelim Karl Zeller'in. Bestecinin ölümünden sonra Johannes Brandl tarafından tamamlanan Der Kellermeister, Kiler Ustası operetinden bir bölüm dinliyorsunuz. Max Schöner idaresindeki Viyana Radyo Orkestrası eşliğinde Georg Ogel seslendiriyor. Karl Zeller, Der Kellermeister operetinin ikinci perdesinden Last Year Zeit.
1: Als ich trank den ersten Wein, war die

Karlzeler'in Der Kellermeister, Kiler Ustası operetinin ikinci perdesinden bir bölüm dinlediniz. Max Schöner idaresindeki Viyana Radyo Orkestrası eşliğinde Georg Ogel seslendirmişti. Last Year's Tide. Değerli müzikseverler, Karlzeler'in en ünlü operetlerinden biri de Der Obersteiger, Maden Ustası. Der Obersteiger, bir bakıma farklı bir mekan ve ortamda da olsa kuş satıcısının devamı gibi görünür. Müzikal olarak Selefi'nin zengin yaratıcılığından ve özgünlüğünden yoksun olsa da çok sayıda akılda kalıcı teması vardır. Zeller'in operetin altın çağının son kalıntıları denebilecek eserlerinde şarkılar baskındır ve olay örgüsünden bağımsız bir biçimde ortaya çıkarlar. Yavaş temposuyla Zinit Böz, madenci masalının en gösterişli parçasıdır. Şimdi bu ünlü operet aryasını Franz Welser Möst idaresindeki London Voices ve Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde Thomas Sampson'dan dinliyoruz. Karlzeler, Der Obersteiger, Maden Ustası operetinden Zinit Böz.

kann nicht sein.

Karzelerin Der Obersteiger Maden Ustası operetinden Zenit Böst başlıklı aryayı, Franz Welser Möst idaresindeki London Voices ve Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde Thomas Hampson'dan dinlediniz. Johann Strauss, Die Fledermaus'ta neşeli bir hapishane ortamı vardır. Aynı neşeli ortamı Karzeler'in Maden Ocağı'nda görürüz. Güney Almanya'da bir dağ kasabasında tuhaf koşullar hüküm sürmektedir. En tepeden en küçük işçiye kadar herkes gününü gün etmekte, dans edilip şarkı söylenirken şarap su gibi akmaktadır. Bunu duyan prens, kılık değiştirerek madene gider ve böylece defalarca denenmiş ve başarılı olmuş operet karmaşaları ortaya çıkıverir. Gittikçe daha da artan operet entrikalarındaki düğüm, eserin sonunda çözülür. Şimdi bu eserden bir bölüm daha dinleyelim. Der Vorstrat fährt auf Kommission.

Gazelerin Der Obersteiger Operetinden bir bölüm dinlediniz. Der Vorstrat fährt auf Kommission. Değerli müzikseverler, programımızın ikinci bölümünü bir başka Avusturyalı operet bestecisine, Leo Fale, ayırdık. Zeller'den hemen hemen çeyrek yüzyıl sonra, 1873'te dünyaya gelen Leo Fal, küçük yaşlarında babası Moritz Fal tarafından eğitilir. Viyana Konservatuarı yıllarındaysa Robert Fuchs ve Johann Nepomuk Fuchs'un öğrencisi olur. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Almanya'ya dönen Fal,

1895'te Hamburg'da operet şefi olarak yeni kariyerine başlar. Melodileri akılda kalıcı, orkestrasyonu ustaca olmasına karşın çağdaşı Franz Lehár'ın yakaladığı başarıyı ve ünü kazanamaz. Leo Falin günümüze ulaşan operetlerinden biri Die geschiedene Frau, boşanmış bir kadın. Operetten bir bölümü Richard Boni'nin idaresindeki Yeni Filarmoni Orkestrası ve Ambrosian Opera Korosu eşliğinde John Sutherland seslendiriyor.

Leo Falin, Die Geschiede einer Frau, Boşanmış Bir Kadın operetinden dinlediğimiz bölümü, Richard Bonin idaresindeki Yeni Filarmoni Orkestrası ve Ambrosian Opera Korosu eşliğinde John Sutherland seslendirmişti. Değerli müzikseverler, Leo Falin kaydı yapılan ve günümüze ulaşan operetlerinden biri de Die Rose von Istanbul, İstanbul'un Gülü. 1916'da Viyana'da ilk kez sahnelenen operetin konusu, Türk toplumunu değiştirme ve yeniden biçimlendirme çabaları içindeki Ahmet Bey'in öyküsünü anlatır. Siyasetçi babasını utandırmak istemeyen Ahmet Bey, reform planlarını André Lévy takma adıyla Fransızca olarak

yayınlar. Kitap, Türk kadınları arasında birdenbire meşhur olur. İlerleyen zamanlarda Ahmet Bey ve Gonca Gül'ün evleneceği gün gelir çatar. Ancak düğün gecesinde Gonca Gül, kocasına asla onu sevemeyeceğini, çünkü André Leri'ye aşık olduğunu itiraf eder. 1919'da aynı konu üzerine bir film, 1953'te ise bir müzikal yapılır. Değerli müzikseverler, şimdi bu eserden bir bölümle baş başa bırakıyorum sizleri. Urs Schirmer idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde solistler Christiane Kaiser, Eleonora Vacchi ve Hanne Weber seslendiriyor. Leo Fal, Die Rose von Istanbul, İstanbul'un Gülü operetinin birinci perdesinden Wonig mögen deine.

Leo Falin, Di Rose von Stamboul, İstanbul'un Gülü Operetinin birinci perdesinden Wonig Mögendeine başlıklı bölümü dinlediniz. Ulf Schirmer idaresindeki Münih Radyo Orkestrası eşliğinde solistler Christiane Kaiser, Elena Oravaki ve Hanne Weber seslendirmişti. Leo Falin en gözde operetlerinden biri de 1922'de Berlin'de ilk kez sahnelenen Madame Pompadour. Almanca librettosuyla gönüllere taht kuran eser, 1923'te İngilizce'ye, 1924'te İtalyanca'ya, 1930'daysa Fransızca'ya çevrilir. Operet, Berlin, Viyana ve Londra'daki olağanüstü başarısıyla bestecisine Birinci Dünya Savaşı öncesinde sahip olduğu şöhreti yeniden kazandırır. Fakat Leo Fal, ikinci baharın tadını çıkaramadan 2 yıl sonra 52 yaşında kanser yüzünden yaşama veda eder. Wo hast du denn die Augen? Ich dachte doch zum Sehen. Wenn sie zu nichts besser taugen, dann

Leo Falin, Madame Pompadour operetinin ikinci perdesinden bir bölüm dinlediniz. What to has to den die Augen. Değerli müzikseverler, programımızın son dakikalarında yine Leo Falin en ünlü operetlerinden biri yer alacak. Die Dollar Prinzessin. 1907'de ilk kez Viyana'da sahnelenen eser, 1909'da İngilizce'ye çevrilir ve bundan sonra ünü gitgide artar. Jerome Kern de eklemeler yapınca, Broadway sahnelerinin kıymetlilerinden biri haline gelir. Die Dollar Prinzessin. Şimdi bu operetten bölümlerle baş başa bırakıyorum sizleri. Hip Hip Hurra, Amerika Gibt At ve Gräfin Olga von der Wolga.

Leo Falin, Didolar Prenses'in operetinden bölümler dinlediniz. Hip Hip Hura, Amerika Gibt At ve Gräfin Olga von der Wolga. Değerli müzikseverler, bu hafta 19. yüzyıl Avusturya'sından iki operet bestecisi konuk oldu radyolarınıza. 184 yıl önce bu hafta dünyaya gelen Karl Johann Nepomuk Zeller ve ondan yaklaşık bir çeyrek yüzyıl sonra doğan ardılı Leo Fal. Gelecek hafta aynı gün ve saatte radyolarınızda olacağız. İnsan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bize eşlik etmeye ne dersiniz?

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Müziğin portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, zamanın akışını durduran, duygulara sözcüklerin ötesinde bir dil kazandıran müziğin büyülü dünyasına hoş geldiniz. Müziğin Portresi programında bu hafta notaların dakikalarımızı keyfe dönüştürecek bir yolculuğa çıkarıyoruz sizleri. Kimi zaman bir yaylı enstrümanın derin nefesinde, kimi zaman bir piyanonun incelikli dokunuşunda hayat bulan eserlerle, bestecilerin iç dünyalarına, dönemlerin ruhuna ve seslerin ardındaki hikayelere birlikte kulak vereceğiz. Şimdi TRT Radyo 3 İstanbul stüdyomuzdan sizlere seslenirken teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sözü müzik aracılığıyla nota ve duyguların en saf haline emanet ediyoruz ve ilk parçamız 1878-1950 yılları arasında yaşamış Alman besteci ve piyanist Maria Herz'e ait. Özellikle 20. yüzyıl başı modernist eğilimleriyle yazdığı oda ve orkestra eserleriyle tanınan, Nazi döneminde eserleri uzun süre geri planda kalmış, son yıllarda yeniden keşfedilmiş Maria Herz'in 4 kısa orkestral parçalarından ikincisini sizlerle buluşturacağız. Allegro con modo tempodaki birinci parça daha dengeli, akıcı ve ölçülü bir başlangıç karakteri taşımakta. Orkestra renkleri net, yapı ise klasik dengeye yakındır. Ve bu parçada Christina Silber yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası sizlerle.

Agitato tempodaki ikinci bölüm adından da anlaşılacağı gibi daha huzursuz, hareketli ve gergin bir ifade içermekte. Parçada müziğin ritmik enerjisi artarken armonik gerilim daha da belirginleşir. Bu iki bölüm eserin genel dramatik yapısında bir karşıtlık oluşturmakta. İlki daha düzenli ve akışkanken ikincisi ise içsel bir çalkantı hissi taşır. Herz'in müziğinde sık görülen duygusal yoğunluk ve form disiplini dengesi burada da kendini gösterir. Ve ikinci bölümde Şef Christian Silber yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası sizlerle.

George Bizet'in sahne müziği dünyasında çok bilinen eserlerinden biri olan Perth'ten Gelen Güzel Kız, William Shakespeare uyarlamasına dayanan bir opera için bestelenmiş dramatik bir süit karakteri taşımakta. Bu eserden özellikle ikinci bölüm öne çıkmakta, Prelude ve Dans Bohemian. Eserin açılışını yapan bu prelüt bölümü operanın genel atmosferini belirler. Orkestral yazı romantik dönemin tipik özelliklerini taşımakta. Geniş yaylı armoniler, dramatik geçişler, sahneye giriş hissi veren tematik yapı, prelütle dinleyiciyi hikayenin İskoçya'da geçen romantik ve gerilimli dünyasına hazırlar. Şimdi bu bölümü Heinz Rogger yönetiminde Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

George Bizet'in sahne müziği eseri olan Pert'ten Gelen Güzel Kızı eserinin dördüncü bölümü Dans Bohemien. Bu bölüm ise daha ritmik, canlı ve dans karakterlidir. Halk dansı etkisi, hareketli ritimler, egzotik ve renkli orkestrasyon Dans Bohemien bölümünde eserin daha dışa vurumcu ve sahneye dönük yüzünü temsil eder. Bizet'in orkestrasyon ustalığını net biçimde gösteren bu bölümü bir kez daha Heinz Rogger yönetiminde Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Pyotr İliç Çaykovski tarafından bestelenen Yevgeni Onyegin, Rus operasının en önemli eserlerinden birisi. İkinci perdesindeki vals bölümü ise operanın en tanınmış orkestral bölümlerinden biri. Bu sahne Larinlerin kırsal malikanesinde verilen büyük bir davette, baloda geçmekte. Vals hem zarafet hem de toplumsal atmosferi yansıtan bir dans müziği olarak öne çıkar. Akıcı, parlak ve aristokratik bir dans ritmi taşıyan müzik, sosyal ortamın ışıltısını gösterirken karakterler arasındaki duygusal gerilimi de arka planda hissettirir. Parçada yaylılar ön plandadır. Çaykovski'nin tipik melodik zenginliği ve renkli orkestrasyon dili bu bölümde de belirgindir. Bu vals sadece bir dans parçası değil, aynı zamanda operanın dramatik akışında toplumsal maskelerin en görünür olduğu anlardan birisidir. Ve şimdi bu valsi Kurt Mazur yönetirken New York Filarmoni'de seslendiriyor, dinliyoruz.

Felix Mendelssohn, Bartholdi'nin gençlik döneminde yazdığı Sol Minör Senfonisi, daha çok erken dönem senfonik denemeleri içinde değerlendirilen yapıtlarla ilişkilidir. Mendelssohn'un 12-14 yaşlarında yazdığı bu tür senfoniler, onun olağanüstü erken müzikal olgunluğunu göstermekte. Felix Mendelssohn Bartholdi'nin bu senfonisinin grave ve allegro tempolu birinci bölümü, ağır ve dramatik bir giriş, grave ile başlar. Bu bölümde koyu duyuluştaki armoniler ve güçlü dramatik geçişler vardır. Ardından gelen allegro daha canlı, hareketli ve klasik formda gelişen bir sonat yapısındadır. Bu ilk bölümde sizleri Şef Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası ile baş başa bırakalım.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Sol Minör Senfonisi'nin ikinci bölümü andante tempoda. Daha sakin, lirik ve şarkı karakterli bir bölüm dinleyeceğiz şimdi. Mendelssohn'un melodik zarafetini ve romantik ifadeye geçişini hissettiren bu bölümde yaylıların yumuşak dokusunun ön planda olduğunu görüyoruz. Ve bir kez daha Şef Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası sizlerle.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Sol Minör Senfonisi'nin 3. bölümü ise Allegro Molto Tempo'da. Son bölüm olarak dinleyeceğimiz bu bölüm hızlı, enerjik ve virtüöz bir kapanış niteliğinde. Ritmik canlılık, hafif dramatik gerilim ve genç bestecinin teknik ustalık denemelerinin belirgin olduğu dikkatinizi çekecek. Bu senfoni Mendelssohn'un ilerideki büyük orkestral dilinin özellikle İtalyan ve İskoç senfonilerinin erken bir habercisi olarak görülmektedir. Ve klasik formu korurken romantik ifade gücünü de yavaş yavaş içine almış. Son derece canlı son bölümde yine Şef Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası'na yer verelim ve hep birlikte dinleyelim.

Pablo de Sarasate'nin İspanyol danslarından bir numaralı sıradaki Romans Andaluza bölümüyle devam edelim programımıza. İspanyol, romantik virtüöz keman repertuarının en zarif parçalarından birisi olarak kabul edilen eser, Sarasate'nin kendi döneminde hem besteci hem de dünyaca ünlü bir keman virtüözü olarak İspanyol halk ezgilerini klasik salon müziğiyle birleştirme anlayışının güzel bir örneği. Eser adından da anlaşılacağı gibi Endülüs bölgesinin lirik ve duygusal atmosferini taşırken teknik gösterişten uzak şarkı söyleyen bir keman dinlercesine bir his uyandırmakta. Gitarı andıran eşlik figürleri ve İspanyol melodik süslemeleri hissedilmekte. Genellikle nostaljik, zarif ve içli bir ifade dünyası var eserin. Burada keman uzun soluklu melodilerle adeta bir İspanyol şarkıcısı gibi dinletir kendisini. Pablo de Sarasate'nin İspanyol danslarından bir numaralı olanı Romans Andaluza'yı keman sanatçısı Sara Chenal ve gitar sanatçısı Oliver Pelmoine'den dinliyoruz.

Fanny Mendelssohn Hensel'in 6 lidinden 6 numaralı olanı Die Meine Nacht var sırada ve parçayı flüt sanatçısı Emmanuel Pahu ve piyanist Erik Löwseisch'ten dinliyoruz.

Ve programımızın son parçası Gabriel Fauré'ye ait. Gabriel Fauré'nin 3 melodisinden birincisi Le Barque. Ve bu parçada soprano Sabine Deville, piyanist Alexander Troy'u dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Umberto Giordano'nun Fedora operasını açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Fedora, Umberto Giordano'nun üç perdelik operasıdır. İtalyanca librettosunu Arturo Colautti yazmıştır. Victorien Sardou'nun 1882 tarihli Fedora adlı oyunundan uyarlanmıştır. İlk kez 17 Kasım 1898'de Milano'daki Teatro Lirico'da bestecinin yönetiminde sahnelenmiştir. ...1889'da Umberto Giordano, Napoli Bellini Tiyatrosu'nda Sarah Bernhardt'ın başrolde oynadığı Sardou'nun Fedora adlı oyununu izledi. Oyun zaten çok beğenilmişti ve hatta Fedora şapkası adını bu oyundan almıştı. Giordano hemen Sardou'dan, oyundan bir opera yapmak için izin istedi. Sardou başta reddetti çünkü o zamanlar Giordano görece tanınmayan bir besteciydi. 1894'te Regina Diaz'ın premierinden sonra Giordano'nun yayıncısı Sardou'ya tekrar sordu. Ancak Sardou çok yüksek bir ücret talep etti. Ancak üçüncü denemede ve Giordano'nun 1896'da Andrea Chenier ile elde ettiği başarıdan sonra bir anlaşmaya varılabildi.

Operanın ilk gösterim yeri Milano'daki Teatro Lirico Internazionale'ydi. Gemma Belincione Fedora rolünü, ünlü Enrico Caruso ise Loris Ipanov rolünü seslendirdi. Opera açılış gecesinde büyük bir başarı elde etti ve kısa süre sonra Mahler tarafından Viyana Staatsoper'e, ardından da Paris'e getirildi. Mayıs 1899'da dünya premierinden birkaç ay sonra Fedora Milano'daki premierde başrolleri seslendiren şarkıcılar Gemma Belincione ve Enrico Caruso'yla Arjantin Buenos Aires'teki Teatro della Opera'da sahnelendi. Fedora, ABD premierini 5 Aralık 1906'da New York Metropolitan Operası'nda yaptı. Caruso Count Loris, Lina Cavalieri Fedora rolündeydi ve Arturo Vigna orkestra şefliğini üstleniyordu. Opera 1906-1907 ve 1907-1908 sezonlarında toplam 8 kez sahnelendi. 1923 ile 1926 yılları arasında 25 kez daha gösterildi. Ancak 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde opera zevkleri değişmişti ve İtalya dışında daha az sahnelenmeye başlandı. İtalya'da 50'ler, 60'lar ve 70'ler boyunca popülaritesini korumaya devam etti. 1990'larda Fedora'ya olan ilgi yeniden canlandı ve Viyana Staatsoper, La Scala, New York Metropolitan, Chicago Lyric Opera, Royal Opera House, Covent Garden, Washington National Opera ve Buenos Aires'teki Teatro Colón yeni prodüksiyonlar sahnelediler. Fedora daha yakın zamanlarda 2003'te Viyana Staatsoper'de, 2004'te La Scala'da, 2006'da Londra Holland Park Operası'nda ve 2022-2023 sezonunda Metropolitan Opera'da izleyiciyle buluştu. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Prenses Fedora Romasov, Mirella Freni, soprano, Count Loris Ipanov, Placido Domingo, tenor, Kontes Olga Sukarev, Natasha Tupin, soprano, diplomat Cheryl Milnes, bariton, piyanist Boleslao Lazinski, Louise Ascot, sessiz rol, koro, Teatro Colón korosu, koro şefi Vittorio Scuri, orkestra Teatro Colón orkestrası, orkestra şefi Stefano Ranzani. Biz Buenos Aires'teki Teatro Colón'da 1998 yılında yapılan kaydı seçtik. Şimdi operamıza dönelim. Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım. Birinci perde. St. Petersburg 1881. Bir kış gecesi. Kont Vladimir Andreyevich'in sarayı. Ertesi gün Kont Vladimir Andreyevich ile evlenecek olan Prenses Fedora, Kont'a olan aşkını aryasında dile getirir. Ancak ahlaksız Vladimir'in onu başka bir kadınla aldattığından habersizdir. Bu sırada kızak çanlarının sesi duyulur ve Vladimir ölümcül şekilde yaralanmış olarak getirilir. Doktorlar ve bir rahip çağrılır. Hizmetkarlar sorgulanır ama Vladimir kurtarılamaz. Fedora, Andreyevich'in ölümünün intikamını alacağına yemin eder. Nihilist sempatizanı olduğundan şüphelenilen Kont Loris Ipanov'un suikastçı olduğu öne sürülür. Polis müfettişi Greç ve diplomat bir soruşturma başlatırlar. İkinci perde, Paris. Fedora, Vladimir'in ölümünden intikamını almak için Ipanov'u Paris'e kadar takip etmiştir. Fedora'nın evinde bir resepsiyon düzenlenir. Kontes Olga Sukarev, Polonyalı virtüöz piyanist Boleslao Lazinski'yi takdim eder. Diplomat, piyano eşliğinde Rus kadınları hakkında bir şarkı söyler. Olga ise Parisli beylerle ilgili bir aryayla karşılık verir. Ipanov,

Rostov gelir ve Fedora'ya olan aşkını ilan eder. Lazinski davetliler için çalarken Fedora İpanov'a ertesi gün Rusya'ya döneceğini söyler. İpanov Rusya'dan sürgün edilmiştir ve onu takip edemeyeceği için çaresizdir. Durumunu anlatırken Vladimir'i öldürdüğünü itiraf eder. Fedora resepsiyon bittikten sonra gelmesini ve tüm hikayeyi anlatmasını ister. Yalnız kaldığında Rusya İmparatorluk polis şefine İpanov'u Vladimir'in öldürdüğünü anlatan bir mektup yazar. İpanov geri döner ve Vladimir'i öldürmesinin nedeninin Vladimir'le kendi karısı Vanda'yı birlikte yakalaması olduğunu anlatır. Vladimir İpanov'u ateş etmiş ve onu yaralamıştır. İpanov da karşılık vererek Vladimir'i öldürmüştür. Fedora, İpanov'un onu siyasi amaçlar için değil, kendini ve onurunu savunmak için öldürdüğünü anlar. Üstelik aşık da olmuştur. Kucaklaşırlar ve Fedora onu geceyi birlikte geçirmeye ikna eder. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim.

Sorba, spara, al pianto di ferire.

Umberto Giordano'nun Fedora operasını sunuyoruz. Üçüncü perde. İsviçre Bern'de yüksek kırsal bir alan. İpanov ve Fedora artık sevgilidir ve Fedora'nın villasında birlikte yaşamaktadırlar. Onlarla birlikte arkadaşı Olga da vardır. Diplomat gelir. Olga'yı bisiklet turuna davet eder. Fedora'ya da polis şefine yazdığı mektup nedeniyle İpanov'un kardeşi Valeriano'nun Vladimir'i öldürmeye yardımcı olduğu için tutuklandığını söyler. Valeriano, Neva Nehri üzerindeki bir kaleye hapsedilmiştir. Ama bir gece nehir taşmış ve Valeriano boğulmuştur. İpanov'un annesi haberi duyunca düşer ve ölür. Fedora çok üzgündür. İki ölüme birden sebep olmuştur. İpanov, Rusya'daki bir arkadaşından bir mektup alır. Annesinin ve erkek kardeşinin Paris'te yaşayan ve onu polise ihbar eden bir kadın yüzünden öldüğünü bildiren bir mektuptur bu. Fedora mektubu kendisinin yazdığını itiraf eder ve İpanov'dan af diler. İpanov ona kızınca Fedora her zaman taktığı haçın içinde sakladığı zehri içer. İpanov doktordan onu kurtarmasını ister ama çok geçtir. Fedora İpanov'un kollarında ölür.

Umberto Giordano'nun Fedora operasını böylece bitirdik sevgili dinleyiciler. Haftaya bestecinin Sibelius operasına başlayacağız. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Devri Alem.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Mali'den Salif Keita ile başlayacağız Devri Alem'e. 1949 yılında Joliba'da Mali'de dünyaya gelen sanatçı daha sonra Bamako'ya taşındı, peşinden Abidjan'a ve Fil Dişi sahillerinde yaşadı. 1984'te ise Avrupa'ya, Fransa'ya geldi fakat tekrar Bamako'ya geri dönüp müzik yapmaya devam etti. Salif Keita ülkemize 3 kere geldi. 95'te İstanbul'da, 2022 Ankara ve 24'te de İstanbul'da konserler verdi. 13. yüzyılda Mali İmparatorluğunu kuran Sundiata Keita'nın torunu Salif Keita. Salif Keita'nın albino rahatsızlığı var. Melanin pigmenti eksikliğinden dolayı beyaz tenli. Ve bugün Babalar Günü. Salif Keita da 1995 yılında babasını kaybetti. Ve şimdi dinleyeceğimiz parçayı da babası için besteledi. Bambara dilinde şarkıda Kanava Papa, yani geri gel baba diyecek sanatçı Salif Keita Mali'den. Bu parça aynı zamanda Will Smith'in Ali filminde de çalmıştı. Dinleyeceğimiz kayıtta kora enstrümanını Tumani Diabete çalacak. Babaların öneminin ve değerinin yokluğunda anlaşıldığını bir kere de Mali'den Salif Keita'dan dinleyerek Devri Alem'e Babalar Gününüzü kutlayarak başlıyoruz. Salif Keita, Papa.

Bu hafta ikinci durağımız Nijerya'nın Lagos kenti. Müzik bölümünden mezun olan 3 gencin kurduğu The Recurrence grubunu dinleyeceğiz Bamidele parçasıyla. Bamidele, Nijerya'da konuşulan Yoruba dilinde benim peşimden eve gel, eve dön anlamında. Ama burada anlatılmak istenen aslında Afrika'dan göçen ailelerin çocuklarının Afrika'ya dönmesi için yapılan bir çağrı. Geçtiğimiz günlerde Felakuti anısına Felebration Festivali'nde sahne alan Nijerya'dan The Recurrence grubu seslendiriyor. Bamidele.

Zanzibar'a geçiyoruz. City and the Band grubunu dinleyeceğiz. Subira parçasıyla. Subira, Zanzibar'da konuşulan Swahili dilinde sabır demek. Dinleyeceğimiz grup City and the Band, tarab tarzı müzik yapıyor. Tarab tarzı, Türk müziği dışında Afrika gelenekleri ve Hint, Arap müziğini de içeren bir müzik tarzı. City and the Band seslendiriyor Subira.

Burkina Faso'dan Solo Ja Kabako ile İsveçli ikili Duo Siri Karlsson'u dinleyeceğiz. Siri Karlsson ikilisi Maria Angsviks ve Cecilia Österholm tarafından kuruldu. İsveç'ten ABBA grubunun da bir şarkısında yer verdiği nükel harpa enstrümanını çalıyor bu bahsettiğimiz ikili. İsveç'in başkenti Stockholm'den Burkina Faso'ya Vagadudu'ya uzanan bir köprü Siri Karlsson ve Solo Ja Kabako seslendiriyor. La Fan Yoko.

Devri alemi Kongo'dan Güney Afrika'ya göç eden Amerikan Bluegrass müziği ile Kongo'nun skuz gitarını birleştiren Kanga Cowboys grubuyla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Walking Boss. Amerika'nın güneyinde zincirle bağlı mahkumların demiryolu inşaatında çalışmasının hikayesi, daha doğrusu onların başında yürüyen patronların Walking Boss'un hikayesi. O patrona "Patron sensin ama ben sana ait değilim" diyorlar parçada Kanga Cowboys. Bu arada Shakira'nın Waka Waka parçasında arka planda Freshly Grant grubu sahne almıştı. Freshly Grant grubunun da iki üyesi Kanga Cowboys grubundan geliyor. Kanga Cowboys seslendiriyor. Walking Boss.

Devir Alemi Hint Okyanusu kıyılarından Mozambik'ten devam ediyoruz. Candido ve Cecilia ikilisinden dinleyeceğiz Anga Lunganga parçasını. Candido Mozambik kökenli bir sanatçı, Cecilia ise Fransız. Bu ikili 2001'de Güney Fransa'da bir araya geldiler ve müzik yaptılar. Dinleyeceğimiz parça Bantu dil grubundan Maputo çevresinde konuşulan Ronga dilinde. Bu arada Mozambik bir dönem Portekiz sömürgesi olduğu için de hala bazı yerlerinde bugün bile Portekizce konuşuluyor. Candido ve Cecilia seslendiriyor. Anga Lunganga.

Hint Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na, Kapa Verde, Yeşilburun Adaları'na geçiyoruz. Yeşilburun Adaları biliyorsunuz birçok farklı adadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de Santiago Adası. Santiago Adası'nda dünyaya gelen ve babası kemancı olan Checa, 14 yaşında babasıyla beraber festivallerde ve düğünlerde gitar çalmaya başladı ve adanın en eski ritmi olan batuke ritmini gitara uyarlayarak kendi sanatını oluşturdu. Kapa Verde Kriyolu dilinde dinleyeceğimiz parça Carason Tomado, ele geçirilmiş kalp anlamında. Yeşilburun Adaları'ndayız, Checa seslendiriyor. Carason Tomado.

Güney Afrika'dan Zulu topraklarından devam ediyoruz. Nati Gabashe'yi dinleyeceğiz Umo Malanga parçasıyla. Umo Malanga Zulu dilinde bir kadın ismi. Gün ışığı, güneşin kızı anlamına gelen güneş kökünden türetilmiş bir kadın ismi. Umo Malanga. Güney Afrika'da konuşulan tam 12 resmi dil var. Bunlardan biri de Zuluca. Dinleyeceğimiz parça hem İngilizce hem de Zulu dilinde. Nati Gabashe seslendiriyor Umo Malanga.

Devre alemi Afrika'nın güneyinden, denize kıyısı olmayan Botsnava'dan, Gabaron'dan devam ediyoruz. Seretse and the Natives grubunu dinleyeceğiz. Grubun lideri Tomaletso Seretse dört telli Botsnava'ya has bir halk gitarı çalıyor. Ve dinleyeceğimiz parça Setswana dilinde. Pete bir erkek ismi. Okavango Deltası ve Kalahari Çölü ile ünlü olan Botsnava'dan Seretse and the Natives seslendiriyor. Pete.

Batı Afrika'dan devam ediyoruz. Eski ismiyle Dahomey, bildiğimiz ismiyle Benin'den, Cotonou bölgesinden 7 kişiden oluşan Benin International Musical grubunu dinleyeceğiz. The Benin Atmosphere parçasıyla. Benin'in geleneksel vodun ritimlerini rock, funk ve punk'la birleştiren The Benin International seslendiriyor. İngilizce ve fon dilindeki parçaları The Benin Atmosphere radyolarınızda.

Şimdi sırada dinleyeceğimiz Nijerya kökenli sanatçı ve doktor olan Femina Jah, 2017 yılında ailesiyle beraber İngiltere'ye taşındı ve orada müzik yapmaya devam ediyor. Müzisyen bir aileden gelen Femina Jah, Yoruba dilinde ve İngilizce şarkılar seslendiriyor. Ve şimdi parçası Baya Molla ile TRT Radyo 3'te Devre Alem'de sizlerle.

Ve yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. İspanya'dan Mestiza, Kolombiya'dan Martina Camargo ve Fransa'dan da bir ikili olan Fall and What seslendiriyor sırada dinleyeceğimiz parçayı. Tambora. Le le lo le, le le lo la, al golpe de mi

Ve kapanış parçamıza geldik. Sizlere Almanya'dan Van Canto grubuyla veda edeceğiz. Bonnie Tyler'ın Holding Out for a Hero parçasıyla. Acapella tarzı müzik yapan grupta sadece davul gerçek enstrüman, geri kalan bütün enstrümanların seslerini ağızlarıyla yapıyorlar. Bugün Babalar Günü, tekrar Babalar Günü'nüzü kutluyoruz ve diyoruz ki her baba birisinin kahramandır. Holding Out for a Hero bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir.

Devri Alem. Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturum alan yeterlilik testlerinin ardından üçüncü oturum olan yabancı dil testi 15.45'te başladı. YKS maratonu YDT'nin tamamlanmasıyla sona erecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın

oluşturduğu dörtlü mekanizmanın Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemiydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir, dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, Türkiye dünden daha güçlüdür, dedi. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filin'in sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filin'in sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, progresif rock dünyasının önemli ve ayrıcalıklı topluluklarından ünlü İngiliz süper grup Asia. Kurucu üye Jeffrey Downes önderliğindeki son kadrosuyla yoluna devam etmekte olan grubu, Nisan 2025 konser kayıtlarından derlenen 13 Mart 2026 tarihli son konser çalışması Live in England albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Vokal ve bas gitarda King Crimson ve Uriah Heep gruplarından tanıdığımız John Wetton, davul ve vurmalı çalgılarda Emerson, Lake & Palmer grubunun kurucularından Carl Palmer, elektrik, akustik ve çelik gitarlarda Yes grubunun efsane gitarcısı Steve Howe, tuşlu çalgılarda Buggles ve Yes gruplarının klavyecisi Jeffrey Downes'dan oluşan Asia dörtlüsü birlikte müzik yapma fikriyle 1981 yılının Ocak ayında Londra'da bir araya gelir. 10 milyon adetten fazla satarak uzun süre listelerde bir numarada kalan 1982 tarihli kendi adlarını taşıyan ilk albüm ve onu izleyen Temmuz 1983 tarihli ikinci albümün hemen ardından Ekim 1983'te John Wetton'ın ayrılmasının ardından farklı müzisyenlerin katılımıyla stüdyo albümlerine ve konserlere imza atan Asia dörtlüsü 1986 yılında çalışmalarına kısa süreliğine ara verir. 2000'li yıllarda Jeffrey Downes ve Carl Palmer önderliğinde farklı isimlerle yoluna devam eden Asia, 2006 yılında kuruluşunun 25. yıl dönümü için hayranlarının ve yapımcıların ısrarlarına daha fazla dayanamayan orijinal kadrosuyla geri döner. Kapsamlı bir dünya turnesinin ardından kaydedilen 2008 tarihli Phoenix, 2010 tarihli Omega ve 30. yıla özel Triple X albümleri Asia hayranlarının beklentilerini fazlasıyla karşılar. Tam işler yoluna girmişken grubun huysuz elemanı gitarcı Steve Howe 2013 yılı Ocak ayında bir kez daha gruptan ayrıldığını, emekli olduğunu açıklar. Ancak daha da kötüsü, grubun kurucusu büyük müzisyen John Wetton'ın 31 Ocak 2017'de 67 yaşında aramızdan ayrılması orijinal Asia kadrosunun da sonu olmuş olur. Grubu yaşatmaktan, ayakta tutmaktan hiç vazgeçmeyen kurucu üye Jeffrey Downes, 2024 yılında Asia dörtlüsünü yeniden yaşama döndürmek üzere harekete geçer. Planet X grubundan tanıdığımız Avustralyalı davulcu Virgil Donati'nin ardından, İrlandalı tanınmış gitarcı ve yapımcı John Mitchell'ın katılımıyla güçlenen grup, son olarak bas gitar ve vokalde Harry Whitley'in katılımıyla dörtlüyü tamamlamış olur. Sizlere bugün dinleteceğimiz Live in England konser albümü, az önce saydığımız son Asia dörtlüsünün 10, 11, 12 Nisan 2025'te İngiltere Sussex'teki Trading Boundaries salonunda 3 gece üst üste gerçekleştirdiği konserlerin ilk gece kayıtlarından derlenmiş. Grup bu konserlerinde 1982 tarihli kendi adlarını taşıyan ilk albümlerinde yer alan 9 parçanın yanı sıra 3 de armağan şarkı seslendirmiş ve yaklaşık 1 saat sahnede kalmış. Biz Live in England albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve konserin açılışında yer alan birbirine bağlı 3 çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. Sırasıyla dinleyeceğimiz parçalar Heat of the Moment, Only Time Will Tell ve Soul Survivor. TRT Radyo 3'tesiniz. Asia 15 dakika boyunca bizlerle.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz progresif rock dünyasının önemli ve saygın topluluklarından ünlü İngiliz süper grup Asia. Grubu 13 Mart 2026 tarihli son konser çalışması Live in England albümünden seçtiklerimizle dinlemeyi sürdürüyoruz. Asia efsanesini sürdürmekte kararlı olan kurucu üye Jeffrey Downes önderliğinde 2024 yılında bir araya gelen ve bugün dinlemekte olduğumuz son Asia dörtlüsünü de bir kez daha anımsatalım. Davul ve vurmalı çalgılarda Virgil Donati, bas gitar ve vokalde Harry Whitley, gitarlarda John Mitchell ve tuşlu çalgılarda Jeffrey Downes. Biz yeniden 10 Nisan 2025 akşamı İngiltere Sussex'teki Trading Boundaries konser salonuna dönüyoruz. Az önce saydığımız dörtlü yine 1982 tarihli ilk albümden birbirini izleyen iki şarkıyı ard arda seslendiriyor. Önce John Wetton, Jeffrey Downes ortak bestesi Wildest Dreams ve hemen ardından John Wetton, Steve Howe ortak çalışması Without You. Asia 10 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

Wildest Dreams ve Without You. Asia grubunun Nisan 2025 İngiltere Sussex konserinden seçtiğimiz birbirini izleyen iki konser yorumuydu. Grubu yeniden bir araya getiren klavyeci Jeffrey Downes, bakınız bu yeni buluşma için neler söylemiş. Asia'nın ilk albümünün tamamını yeniden dinlemek, 43 yıl öncesinden kalan tüm harika anıları geri getirdi. John, Steve, Carl ve tabii ki prodüksiyonun başında büyük Mike Stone'la stüdyodaydık. Sanırım o zamanlar iyi bir albüm yaptığımızı biliyorduk ama ardından gelen büyük başarıyı, grubu tüm dünyada özellikle de Amerika'da herkesin tanıdığı bir isim haline getirmeyi tahmin edemezdik. Bu yüzden Asia'nın şu andaki son ve harika kadrosuyla canlı bir albüm hazırlama fırsatım olduğunda bu gerçekten de hiç düşünmeden kabul ettiğim bir şeydi. Biz yeniden 13 Mart 2026 tarihli Live in England albümüne dönüyoruz. Birbirinden güzel 12 konser yorumunun yer aldığı, toplam 61 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki parça, 1982 tarihli ilk Asia çalışmasının kapanışında yer alan John Wetton, Steve Howe ortak bestesi. Here Comes the Feeling.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te programımıza ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Live in England albümünden seçtiğimiz birbirine bağlı son iki çalışmayla veda ediyoruz sizlere. 1980

2022 tarihli orijinal Asia albümünde yer alan 9 parçayı tümüyle seslendiren grup, konserin sonunda 3 armağan şarkıyla veda ediyor izleyenlerine. Biz de bunlardan ikisini getiriyoruz radyolarınıza. Önce Ride Easy ve hemen ardından The Heat Goes On. Rock efsanelerindesiniz. Asia 9 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle.

Bugünkü rock efsanelerinde progresif rock dünyasının ilk süper grubu efsane İngiliz dörtlü Asia bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Kurucu üye Jeffrey Downes önderliğindeki son kadrosuyla yoluna devam etmekte olan grubun 13 Mart 2026 tarihli son konser çalışması Live in England albümünden seçtiklerimizi süremiz el verdiğince sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Radyo 3'te Soul, R&B ve Funk müziğin haftalık adresindesiniz. Programımıza ilk konuk olacak şarkıcı, kariyer başlangıcında Broadway müzikallerinde rol alabilmek için bir süre çabaladıktan sonra 1970'lerin ünlü Hair müzikalinin Almanya kadrosunda kendisine bir rol bularak sahneyle tanışan ünlü disco kraliçesi Donna Summer. 1976 yılında ilk kez Billboard listelerinde yer almaya başladığı parçanın adı Love to Love You Baby'di. 16 dakika süren bu şarkı Amerika ve Avrupa'da süresinin uzunluğundan dolayı radyolarda kendine pek yer bulamasa da Billboard listesinde 2 numaraya kadar tırmandı. Günümüzde kulüp ve elektronik müziğin en önemli esin kaynaklarından olarak gösterilen Donna Summer'ı Mayıs 2012 tarihinde kaybettik. Disco kraliçesinin en bilinen şarkılarının dışında 1980'lerde piyasaya sürdüğü bir çalışmasıyla programımızın açılışını yapalım. There Goes My Baby ile Donna Summer. Well, I-

İki divanın bir araya geldiği disko müziğin mihenk taşlarından sayılan parça ile devam ediyoruz. Bu şarkının kaydı sırasında bir araya gelen Barbara Streisand ve Donna Summer stüdyoya girdikten sonra birbirlerini, yetenekleri, seslerindeki uyum ve şarkının gidişatına olan katkılarıyla coşturmuş.

olmuşlar. O sırada stüdyoda olan şarkının yazarı Paul Jabara, böylesi bir ortamın her şarkı yazarının rüyası olduğunu belirtmiş. Şarkının kaydından sonra bu iki diva hiçbir zaman canlı olarak sahneyi paylaşarak bu parçayı seslendirmemişler. 2012 yılında Donna Summer'ın vefatı sonrası Barbara Streisand bir konseri sırasında bu parçayı birlikte çekilmiş bir fotoğrafın önünde ve Donna Summer'ın önceden yapılan bir kaydına Barbara'nın eşlik etmesiyle ilk ve son kez canlı düet yapmışlardır. No More Tears veya diğer adıyla Enough Is Enough.

George Benson'ın büyük çıkış yaptığı Gimme the Night albümünde yer alan Love Times Love adlı şarkı albümün en başarılı çalışmalarından biri oldu. Quincy Jones'un Q West plak şirketinden piyasaya çıkan bu albüm, soul ve caz listelerinde en iyi albüm olarak haftalarca bir numarada kalırken Billboard pop albüm listelerinde de bir numaraya yerleşerek değişik kategorilerde birçok dinleyicinin hayranlığını kazandı. Tipik ritmik George Benson tarzının çok güzel bir örneği olan Love Times Love.

1980'lerin ünlü Amerikalı R&B şarkıcılarından Kaşif, gruplarından Midnight Star ve Loose Ends ekolünde 2010 yılında benzer örnekler çıkaran biri Danimarkalı, biri Alman, iki müzisyenden kurulu Cool Million adlı ikili, vokalde yine 80'lerde ünlü olan bir şarkıcı Eugene Wilde'a bu şarkıyı emanet etmiş. 2010 yılında Soul Müzik forumlarında en çok konu edilen albümlerden biri olan Back for More, bu grubu oluşturan Avrupalı iki müzisyenin ortak prensibi ve hedefi olan günümüzde yapay bir şekilde yaratılmış hit şarkıların yanında hala kendine özgü ve anlamlı çalışmaların yaratılabileceğine olan inançları sonrası ortaya çıkmış. Gerçek müziğin gerçek duygularla bilgi, aşk ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğine inanarak ortaya çıkardıkları 2010 yılı çalışması Back for More ve vokalde Eugene Wilde'ın sesiyle Avrupalı soul müzik ikilisi Cool Million.

Sıradaki seçimimiz modern pop müziğin teatral yüzünü değişik bir dokunuşla birleştiren genç bir hikaye anlatıcısının sesi Stella Cole'dan Lover Spell. Stella Cole, Lover Spell'i yazarken ilişkilerdeki tutku, oyun ve bağımlılık döngüsünü adeta bir ortaçağ büyüsü metaforuyla anlatıyor. Şarkının akışında müziğe masalsı bir karanlık katma çabası oldukça belirgin. Stella Cole'dan az rastlanır bir şarkı olan Lover Spell.

1984 yılında Billboard 100 şarkılık listeye bir numaradan giriş yaparak 5 hafta bir numarada kalan ve The Boss yani patron lakaplı Amerikan rock müzik sanatçısı Bruce Springsteen bu listede bir numara şansına çok yaklaşmışken hayatı boyunca bu şansı yakalayamamasına neden olan şarkısı ile funk müziğin efsanevi ismi Prince şarkının kaydı sırasında radikal bir değişiklik yapmış ve şarkıdan bas gitar tınılarını çıkarmış. Parçadaki tüm vurmalı çalgılarda drum machine yani davul makinesi kullanılmış. Prince tarafından Purple Rain yani Mor Yağmur filmi için yazılan bu şarkının diğer bir yorumu 1996 yılında başrollerini Leonardo DiCaprio ve Claire Danes'in oynadığı Romeo ve Juliet filminde bir koro tarafından da seslendirilmiştir. Kısmen bir otobiyografi niteliğini taşıyan bu filmde Prince çocukluk yıllarında babasının evde annesine uyguladığı şiddetten dolayı bilinçaltına yerleşmiş korkularını büyüyünce kendi hayatının anne ve babasının hayatına benzemesi gibi endişelerini müziğine yansıtmış. Prince bu şarkının her şeyidir. Söz yazarı ve bestecisi olmakla birlikte tüm enstrümanlardaki performans da Prince'in kendisine aittir. When Doves Cry.

Dinamik babaanne Tina Turner'la devam ediyoruz. Birçok şarkıcıyla birlikte sahne almış olan Tina Turner için ünlü rock müzik şarkıcısı Bryan Adams, bizler onun şarkılarını dinleyerek ve dans ederek büyüdük. Kendisiyle birlikte sahne alıncaya kadar Tina Turner'ı sahnede hiç görmemiştim. Dünya turu sırasında birlikte seslendirdiğimiz It's Only Love adlı şarkıyı söylerken kendisinin sahnedeki gücüne hayran kaldım demiş. 1984 ile 2007 yılları arasında 7 Grammy ödülüne layık görülmüş Tina Turner'ı 1989 Foreign Affair albümüyle aynı adı taşıyan açılış şarkısını da dinleyelim, Foreign Affair.

Hayata en zorlu koşullarda 15 yaşında bir annenin fakir ve suça bulaşmış çocuğu olarak başlayan, annesini 8 yaşındayken kaybeden ve sokaklarda yasa dışı maddelerin ticaretiyle uğraşmaya mahkum bir hayat sürerken, özel merakı olan rap müziğe bir can kurtaran olarak sarılan ve o günden sonra hip hop ve funk müzik dünyasının yakından tanıdığı DJ ve yapımcı, ünlü Run DMC grubu üyesi Master J tarafından kendisine gösterilen yolda hızlı ve kuvvetli adımlarla yükselip gelmiş geçmiş en büyük rap karakterlerinden biri haline gelen 50 Cent. Sokaklardan sahnelere ve sonraları da iş adamlığına kadar uzanan bu hızlı ve çalkantılı hayat, müzik dünyasında da bir fırtına gibi esmiştir. Dinlemeye başladığımız şarkı, ünlü rap yıldızı Eminem ve grubu D12 için düşünülmüş ama o sırada 50 Cent, Eminem'in de çalıştığı Dr. Dre'nin plak firması ile kontrat imzalamış ve bu şarkının bestesinin üstüne sözleri yazması istenmiş. Üzerinde birkaç saat çalıştıktan sonra stüdyoda bir gecede sözlerini yazmış ve şarkının kaydı sabaha kadar bitirilmiş. İşte 50 Cent'in ilk büyük sıçramayı yaptığı şarkısı

müziğe caz yorumcusu annesinin etkisiyle atılan Amerikalı şarkıcı Adriana Evans ilk albümünü 23 yaşında çıkarıp bu albümüyle listelere girse de müzik piyasasının işleyişinde hayal kırıklıkları yaşayarak Brezilya'ya yerleşmiş. Burada ruhunu iyileştiren ve oradaki hayatın getirdiği enerjiyle 7 yıl aradan sonra tekrar stüdyoya giren Adriana Evans'ı bu uzun aradan sonra piyasaya sürdüğü ve Afro-Amerikan etkisi hissedilen Nomatic adlı albümünde yer alan All For Love adlı çalışmasında dinleyelim.

olan birlikteliğinde ikilem yaşayan bir adamın karmaşık duygularını aktaran parçada İngiliz şarkıcı Joe Jackson, özgürlüğün içindeki yalnızlıkla birliktelikte yaşanan tek düzeliğin arasında sıkışıp kaldığını anlatıyor. Eşsiz çalışmalara imza atmış olan sanatçı, özellikle 1980'li yılların başında yapmak istediği müziğin birden elinden kayıp giderek ticarileşmesi sonrası yeniden ait olduğu rotaya sokmuş. En iyi çalışmalarından biri olan Night and Day albümünün içinden cımbızla çekip aldığımız parça ve diğerlerinde de gitar kullanılmadan bu müzikler yapılmış. Piyano ağırlığıyla akıp giden bir çalışmayı keyifli dinleyeceğinizi umuyoruz. Breaking Us in Two ve Joe Jackson.

Soul müzik şarkıcısı Al Green'in sözlerini 5 dakikada yazdığı, Al Jackson Jr. ve Willie Mitchell'ın parçanın melodisini yarattıkları dinleyeceğimiz şarkı için bu müzik ve söz yazarları bir araya geldiklerinde şarkının süresi konusunda ayrılığa düşmüşler. Şarkı kayıt edilmeye hazır olduğu halde inat uğruna birkaç gün boyunca stüdyoya girilememiş. Sonunda bu üç isim süresini kısaltma konusunda Al Green'in inadını kırmışlar. Şarkı biraz kısaltılmış ve ortaya Amerika'da bir numaraya oturan Let's Stay Together çıkmış. Sonraki yıllarda Tina Turner tarafından da yorumlandı ve büyük beğeni kazandı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Pulp Fiction, yani ucuz roman filminin müzikleri arasında da yer alan ve Amerika'daki evlilik törenlerinde çiftlerin mutluluğunun uzun sürmesi dilekleriyle en çok çalınan şarkılardan biri olan bu şarkıyı sözlerini yazan ve seslendiren Al Green'in yorumundan dinleyelim. Let's Stay Together.

0: Al Green'in bir soul müzik klasiği olan şarkısı Let's Stay Together'dan sonraki seçimimiz olan şarkı bir ayrılığın değil, bir uyanış, bir fark edişin hikayesi. Sesindeki renk ve şarkıları yorumlama yeteneğiyle yıldızı parlayan Ray, dinleyeceğimiz çalışması Oscar Winning Tears'ı yazarken kendi deyimiyle hayatının en kırılgan ama en dürüst dönemlerinden birini kayda alıyor. Şarkı My 21st Century Blues albümünün en teatral parçalarından biri. Çünkü Ray burada bir ilişkiyi değil bir performansı anlatıyor. Karşısındaki kişinin sahte duygularını, abartılı tepkilerini adeta bir film sahnesi gibi gözler önüne seriyor. Parçanın ilginç yanı Ray'in şarkıyı bir sinema sahnesi gibi kurgulaması. Bu şarkıda kendisini karşısındaki kişinin Oscar'lık performansını izleyen bir seyirci rolünde görüyor. Vokalindeki teatral vurgu minimal prodüksiyonla birleşince ortaya hem modern hem de duygusal olarak keskin bir R&B şarkısının hikayesi çıkıyor. Ray'in hikaye anlatıcılığının zirvesini dinleyeceğimiz çalışması Oscar Winning Tears.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was in.

Ray'den sonra dinleyeceğimiz muhteşem bir ses ve yoruma sahip yeni nesil soul şarkıcılarından Rochelle. Dinleyeceğimiz şarkısı modern R&B'nin duygusal kırılganlığını gospel müziğin ruhani ağırlığıyla birleştiren güçlü bir anlatım. Şarkı duygusal yüklerin taşınmaz hale geldiği o anı anlatıyor. İnsanın kendi kendine yetemediğini fark ettiği, artık doldur kalbimi diye içten bir teslimiyetle seslendirdiği noktayı ifade ediyor. Prodüksiyon tarafında bu şarkı Neo Soul ile çağdaş R&B arasında duran modern bir ruh taşıyor. Hem bir aşk şarkısı hem de ruhani bir arınma kimliği taşıyan şarkısında Houstonlu Neo Soul şarkıcısı Rochelle.

Bu haftaki programımızın son parçasını kuvözde başlayan bir hayata, verilen aşırı oksijen sonrasında gözleri kör olan bir bebeğin, müzik dünyasının en saygın başarılarına kadar erişen ABD Başkanı'nın özel Beyaz Saray konserlerinde şeref konuğu olduğu anlara kadar uzanan saygın bir müzik efsanesinin unutulmaz şarkı

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Jack. İlk olarak Thaddeus Tewkes'u ağırlayacağız. Müzisyeni dinlemeye başlamadan önce Amerikalı vibrafoncuyu sizlere tanıtmak istiyoruz. ...1993 yılında Chicago'da doğan Thaddeus Tewkes, müziğe 5 yaşında piyano çalmayı öğrenerek başlar. 3 yıl sonra burslu olarak kabul edildiği Chicago Senfoni Orkestrası'nın vurmalı çalgılar bölümünde eğitimini sürdürür. Caz vibrafonun 3 değerli ismi Lionel Hampton, Milt Jackson ve Stephen Harris'in etkisiyle enstrüman tercihini netleştirir. Lise yıllarında vibrafon dışında perküsyon ve piyano becerisi sayesinde çeşitli orkestralarla birlikte sahneye çıkar. Northwestern Üniversitesi'nde vibrafon eğitimini caz üzerine alır. Katıldığı yarışmaların çoğundan ödülle dönen Thaddeus Tewkes'un yıldızı Chicago caz sahnelerinde parlamaya başlar. Sanatçı 2020 yılında Chicago Freedom Ensemble adlı oluşumunu hayata geçirir. Toplulukta bir yandan müzik çalışır.

Thaddeus Tewkes'un piyanoda Julius Tucker, saksafonda Irving Pierce, basta Steven Mans ve davulda Alvin Cobb Jr. ile birlikte yorumladığı Fuchsia Feline adlı besteyi Amerikalı vibrafoncunun Let's Vibe albümünden sunduk. Müzisyen ve grubu aynı albümden şimdi de What's the Point adlı besteye hayat veriyor.

What's the Point? Bestesi Thaddeus Tewkes'e ait şarkıyı vibrafoncunun 2019 yılı çıkışlı Let's Vibe kaydından sunduk. Programımıza 34 yaşındaki Polonyalı saksafoncu Marek Konarski ile devam ediyoruz. Eğitiminin ilk ayağını ülkesinde alan sanatçı, sırasıyla kabul edildiği Danimarka Ulusal Müzik Akademisi ve Helsinki'deki Sibelius Akademisi'nde altyapısını güçlendirir. Marek Konarski, Catherine Winfield, Adam Baldi ve Anars Mohanson dışında Amerikalı müzisyenler Jerry Bergonzi ve Tim Higgins'ın albümlerinde yer alır. Finli grup Keis Kamarainen'le birlikte Marek Jakubowski dörtlüsünün üyesi olarak çeşitli albüm ve konser projelerine imza atar. Danimarka'da Yılın Müzisyeni ödülünü 2015 senesinde kazanan Marek Konarski, ülkesinde de Polonya kültürüne hizmet nişanıyla onurlandırılır. Sanatçı ilk albüm tecrübesini 2013 yılında Tone Row kaydıyla yaşar. 2021 yılında yayınladığı Konarski and Folks albümü, Kuzey Avrupa caz kültürünün atmosferik ve katmanlı yapısıyla birlikte kendi coğrafyasının müzikal ekseninden izler barındırır. Polish Encounter adlı iki albümlük seride ana akımla çağdaş caz arasında köprü kurar. Konarski and Standards, Friendship ve bu yıl içinde yayınladığı Spirits ile caz standartlarını kendi müzikal perspektifinden bakar. Sizlere sanatçının piyanoda Arthur Tuznik, basta Damian Kostka ve davulda Adam Zagorski ile birlikte yorumladığı bestesi Borisław Kapera ait Invitation adlı standardın yorumunu Konarski and Standards albümünden sunuyoruz.

Polonyalı saksafoncu Marek Konarski'nin Konarski and Standards albümünden bestesi Borisław Kapera ait Invitation adlı caz klasiğinin yorumu radyolarınıza geldi. Marek Konarski, Konarski and Standards kaydının bazı yorumlarında birlikte çalıştığı Danimarkalı piyanist Erik von Spreckhilsen'la Spirit albümünün kaydı için yeniden bir araya gelir. Kontrbasta Mariusz Prashniewski ve davulda Anars Mogensen'ın ikiliye eşlik ettiği albüm bu yıl içinde yayınlanır. İki Polonyalı ve iki Danimarkalı müzisyenin Amerikan standartlarına hayat verdiği albümden bestesi Miles Davis'e ait All Blues'un yorumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Miles Davis'in unutulmaz albümü Kind of Blue'da ilk defa seslendirdiği All Blues adlı bestesini Marek Konarski'nin Eric von Spreckels'ın ortaklığıyla kaydettiği Spirit albümünden sunduk. Caz'ın genç soluklarını dinliyorsunuz ve programımızda sırayı 2000 yılı doğumlu Kalen Cardello alıyor. Geleceğin en büyük caz piyanistlerinden biri olarak gösterilen Kalen Cardello, piyano ile 5 yaşında tanışır. Steve Massey'den klasik piyano, Alan Farnham'dansa caz piyano üzerine eğitim almaya başlar. Yeteneği kısa süre sonra

keşfedilir ve günümüzün değerli caz piyanistleri Fred Hirsch, Frank Kimbrough ve David Kikowski, Kalen Cardello'nun kariyer planlamasında genç müzisyene destek olur. Christian McBride ve vokalist eşi Melissa Walker, piyanistin Jazz House Kids programına katılmasını sağlar. William Peterson Üniversitesi'ne kabul edildikten sonra Kalen Cardello, başta Harold Maber'ın olmak üzere Bill Sharlap, Eric Alexander, Jeremy Pelt ve Mike Ledon gibi üst düzey isimlerin katkısıyla müziğini sağlam temeller üzerine kurgular. Ünlü basçı Rufus Reid, 2022 yılında Kalen Cardello'yu caz dünyasına tanıtan Rufus Reid Presents Kalen Cardello albümünü piyanistle birlikte kaydeder. Müzisyen 2025 yılı içinde ise kendi liderliğindeki ilk albümü Chapter One'ı yayınlar. Albümdeki Cedar Walton, Harold Maybrin ve Cole Porter'a ait birer şarkı dışında tüm bestelerde Kalen Cardello imzasını görürüz. Piyanistin, basçı Jonathan Muir Cadden ve davulcu Domo Branch ile klasik üçlü düzende kaydettiği albümde sadece 3 bestede tenor saksafonda Chris Lewis konuk olarak yer alır. Albümden Kalen Cardello'ya ait 2 bestenin yorumunu sizlere sırasıyla sunacağız. Radyolarınıza ilk olarak Motherhood adlı beste gelecek. Ardından üçlü Music for the People adlı bir başka güzel besteye hayat verecek.

Bugün 26 yaşında olan Kaylin Cardello'nun kariyerindeki ilk ve şimdilik tek albümü Chapter One'dan bestesi Piyaniste Ait Motherhood ve Music for People adlı şarkıları dinlediniz. Programımızın son konuğu olarak Immanuel Wilkins'i ağırlamak istedik. Sanatçı 1997 yılında Philadelphia'da doğar. Afro-Amerikan kültürü ve kilise gruplarına dahil olması dolayısıyla gospel gelenekleri etrafında büyüyen Immanuel Wilkins, müziğini ileride şekillendirecek kimliğini bu atmosfer altında temellendirir. Caz derneklerinin düzenlediği kurslarla teknik gelişimini hızlandıran müzisyen, ardından Juilliard Müzik Okulu'na kabul edilir ve burada Steve Wilson ve Joe Temperley'den eğitim alır. Ambrose Akinmasuri, sanatçıya New York'taki ilk yıllarında destek olur. İlk büyük konserini Jason Moran'la birlikte verir. Immanuel Wilkins 2017 yılında piyanist Michael Thomas, basçı Daryl Jones ve davulcu Kweku Sambiri'nin dahil olduğu grubunu kurar. Grubuyla New York'un önde gelen caz kulüplerinde sahne almaya başlar. Immanuel Wilkins ve 3 arkadaşı arasındaki uyum 2020 yılında Omega adlı albümle yeni bir seviyeye taşınır. New York Times'ta

arasındaki uyum 2020 yılında Omega adlı albümle yeni bir seviyeye taşınır. New York Times tarafından o senenin en iyi caz albümü seçilen Omega'ya adını veren besteye kulak verelim.

Amerikalı besteci, saksafoncu ve grup lideri Emmanuel Wilkins'ın ödüllü albümü Omega'dan aynı adlı besteyi dinlediniz. Bu kaydın başarısıyla birlikte dikkatleri üzerine daha da çok çekmeye başlayan sanatçının Creative Capital ödülünü kazanması, Downbeat eleştirmenler anketinde birinciliği elde etmesi ve 2025 yılının en iyi alto saksafoncusu seçilmesiyle başarısı taçlanır. Gretchen Parlado, Wynton Marsalis, Gerald Clayton, Aaron Parks ve Joel Rose'la ortaklık kurar. Emmanuel Wilkins, Omega albümünde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yeni kaydının hazırlıklarına ise 2021 yılında başlar. Caz severlerle 2022 yılında The Seventh Hand adıyla buluşan albümden sunacağımız Emination adlı besteyle bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

0: 2022 yılının en iyi albümlerinden biri olarak değerlendirilen The Seventh Hand kaydından Immanuel Wilkins bestesi Emanation'la birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Sinemayla müziğin buluştuğu adrestesiniz. 696. programla karşınızdayız. Ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün son filmi İfşa Günü, Disclosure Day, gösterimde. Yönetmen pek çok filminde olduğu gibi yine besteci John Williams'la çalışmış bu filmde. John Williams bir süre önce artık film müziği bestelemeyeceğini söylemişti. Ama 94 yaşındaki bu ünlü isim Spielberg'ün ricasını kıramadı ve birlikte 30. işe imza attılar. Gözüm kulağım sinemada birkaç hafta Spielberg-John Williams işbirliğine bakacağız. 50 yılda çalıştıkları 30 filmden melodileri sizlerle paylaşacağız. Bugün 1970'ler ve 80'lerdeyiz. Çok güzel film müziklerimiz var. Jaws var, Üçüncü Türden Yakınlaşmalar, E.T., Indiana Jones. Bu ikilinin birlikte çalıştığı filmlerden yalnızca bir kısmı ilerleyecek.

İlerleyen haftalarda Schindler'in Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak gibi yine çok önemli filmlerde Williams-Spielberg işbirliğine kulak vereceğiz. Steven Spielberg 1946 doğumlu. İlk filmlerini 1970'lerin başında yapıyor kısa filmle, izleyici karşısına çıkıyor. 1974 yılında ilk uzun filmlerinden biri Sugarland Express için bir film müziği bestecisi arıyor. O günlerde kendini Hollywood'da yavaş yavaş kabul ettirmiş olan John Williams'la tanışıyor. İşte 52 yıl önce başlayan bu arkadaşlık bugüne kadar geliyor. İlk ortaklıkları Sugarland Express'le. Tema müziğiyle gözüm kulağım sinemanın Spielberg, John Williams işbirliği programına başlayalım.

1974'te Steven Spielberg filmi için bir besteci aradığında John Williams'la tanışmış. John Williams'ın çalışma tarzı Spielberg'ün çok hoşuna gitmişti. Bir yıl sonra 1975'te sinema tarihine geçen bir filme imza atacaktı Steven Spielberg. Jaws. İlk filmde birlikte güzel bir çalışma yapmışlardı. Bu film için de John Williams'tan rica etti film müzikleri yapmasını. Ve Williams bu film için çok basit bir tema müziği yaptı. Başta Steven Spielberg bu müziği biraz garipsedi, yadırgadı.

Ama filmin içinde bu melodiyi duyduğunuzda bir film müziğinin ne kadar etkileyici olduğunu fark edebiliyorsunuz. Köpek balığının gittikçe yaklaştığını hissettiren önce tema müziği, sonra da filmden iki melodi, Out to Sea ve The Shark Cage Fugue.

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, Disclosure Day, İfşa Günü filmiyle sinemalarda. Biz de birkaç hafta Spielberg'ün filmlerinden melodiler dinleyeceğiz. Ve Spielberg filmleri dendiğinde akla gelen bir de besteci var hemen, John Williams. Çünkü tam 30 filmde birlikte çalıştı bu ikili. Bugün 19...

1970'lerden başladık. 1977 yılından bir bilim kurgu filmiyle devam edelim. Üçüncü türden yakınlaşmalar. John Williams'ın müziklerinden The Appearance of the Visitors'ı dinleyeceğiz. Ardından 1979 yılından bir komedi filmi. 1941 Çılgın Dünya adını taşıyor. Steven Spielberg pek çok farklı türde film çekti. Hatta bir müzikal yapmamıştı. Onu da yaptı geçen yıllarda. 1941 adlı bu film, Kaliforniya'da Japonlar bize saldıracak paranoyasıyla yaşayan bir grup Amerikalıyı anlatıyor. John Williams'ın film için yaptığı melodilerden biri 1941 March.

Gözüm Kulağım Sinema'da Steven Spielberg, John Williams işbirliğine ayırdığımız programımız sürüyor. 1970'lerde başladı bu işbirliği, 1980'lerde de devam etti. Sıradaki filmimiz Kutsal Hazine Avcıları, Indiana Jones film serisinin ilki. Bu filmden dinleyeceğimiz melodi Washington Ending, Raiders March.

Berg, Amerikan Film Enstitüsü'nün ona verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü töreninde yaptığı konuşmada John Williams olmasaydı bisikletler uçamazdı, dinozorlar yeryüzünde yürüyemezdi diyor. Yani onun yaptığı müziklerin filmlerine katkısı.

Steven Spielberg, John Williams'ın müzikleri olmadan bir filmi düşünemiyorum diyor. 30 filmde birlikte çalıştı bu ikili. Beraber çalışmadıkları birkaç Spielberg filmi var. Onların da tabii gerekçeleri var. Gerek John Williams'ın programının yoğunluğu, gerek Spielberg'ün başka arayışlara girmesi, ama ikilinin dostluğu 50 yıldır devam ediyor ve bu işbirliği çok da güzel eserleri karşımıza çıkarıyor. Steven Spielberg sinema dilini çok iyi bilen bir yönetmen. Senaryoları çok iyi, filmlerinin kurgusu başarılı. Görüntüler çok özel hazırlanmış, üstüne düşünülmüş. Örneğin Jaws filminde kameranın deniz seviyesinde olması, bunların hepsi uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan ve yaratıcılık kokan işler. İşte bunları bir de John Williams'ın müzikleri eklendiğinde ortaya çok kaliteli filmler çıkıyor. Dinleyeceğimiz iki film müziği önce Empire of the Sun filminden Güneş İmparatorluğu. John Williams imzalı müziklerden biri Cadillac of the Skies. Ardından Indiana Jones serisinin 1989'daki son halkası Son Macera adını taşıyor. Indiana Jones and the Last Crusade. Dinleyeceğimiz melodi Escape from Venice.

Spielberg filmin kurgusunu yaptıktan sonra John Williams'a filmi teslim edermiş. John Williams da bu sahnelere müzik yazarmış. Böyle çalışırlarmış. Bu işbirliği 50 yıldır sürüyor. Steven Spielberg'ün son filmi İfşa Günü, Disclosure Day, 2026 yapımı ve John Williams 94 yaşında bu filme besteler yaptı. Gözüm Kulağım Sinema'nın birkaç programını bu ikilinin işbirliğine ayırdık. İlk programımızın sonuna geliyoruz. 1989 yılından bir filmle, romantik bir filmle bitireceğiz. Always, daima. Bu film ünlü oyuncu Audrey Hepburn'un de son filmiydi. John Williams'ın iki melodisini dinleyelim. Always tema müziği ve Saying Goodbye. Gözüm Kulağım Sinema'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta Spielberg-John Williams işbirliğinin 1990'lardaki haline bakacağız. Schindler'in Listesi, Jurassic Park, Er Ryan'ı Kurtarmak gibi filmler yer alıyor bu listede. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Ritmin adı Brezilya.
2: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo Stüdyoları'nda Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşamki durağımız Brezilya'nın yakın dönem müzik tarihinde çok özel bir yere sahip olan kültürel hareket Mangueybeat. Yani bataklıktan, çamurdan, mangrove köklerden doğan ama sesini bütün dünyaya duyuran bir müzik ve düşünce hareketi. Bu akşam Brezilya'nın kuzeydoğusuna Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye uzanıyoruz. 1990'ların başında doğan Mangueybeat yalnızca yeni bir müzik türü değil, aynı zamanda yeni bir kültürel bakış önerisi olarak da ortaya çıkıyor. O dönem Recife, sosyal eşitsizliklerin, ekonomik durgunluğun ve çevresel sorunların yoğun hissedildiği bir kent. Özellikle şehrin simgelerinden biri olan mangrove ekosistemleri büyük bir dönüşüm baskısı altında. Mangrove, verimli, dayanıklı ve çeşitlilikle var olan bir yaşam alanı. Farklı canlıların bir arada yaşadığı, birbirini beslediği bir ekosistem. Mangueybeat sanatçıları da bu görüntüyü kendi kültürel anlayışlarının merkezine yerleştiriyor. Hareketin düşünsel çıkış noktalarından biri Caragueijos com Cerebro.

yani beyinli yengeçler adlı manifesto. Bu manifestoda ortaya atılan fikir, Pernambuco'nun zengin müzik mirasını, maracatu, koku ve diğer Afro-Brezilya ritimlerini, rock, hip-hop ve elektronik müzik gibi küresel çağdaş dillerle buluşturmak. Amaç yerel kimliği kaybetmeden Recife'yi dünyanın kültürel dolaşımına dahil etmek. Mangue Beat'in sesi tam da bu yüzden çok katmanlı. Yoğun vurmalılarla elektrikli gitarlar yan yana geliyor. Geleneksel ritimler elektronik dokularla buluşuyor. Sözlerde sosyal gözlemler, kent yaşamı, semboller ve zaman zaman sürreal imgeler de yer alıyor. Bu hareketin merkezinde ise iki önemli yapı var. Chico Science and Nassau Zumbi ve Mindu Libru S.A. Ama Mangue Beat hiçbir zaman yalnızca müzikten ibaret olmuyor. Bu hareket görsel sanatları, grafik tasarımı, modayı, bağımsız medyayı ve kent kültürünü de etkileyen büyük bir kültürel ekosisteme dönüşüyor. Hareketin en güçlü sembollerinden biri de çamurun içinden yükselen bir anten. Yani yere, toprağa ve yerel kültüre kök salmış ama aynı zamanda dünyaya tamamen açık bir kültürel ağ. Sanatçılar, tasarımcılar ve yapımcılar bağımsız üretim ağları kuruyor. Ve Brezilya'nın kültürel merkezleri olarak görülen São Paulo ve Rio de Janeiro'nun dışında da güçlü bir üretim alanı yaratıyorlar. Böylece Recife bir çevre kenti olmaktan çıkıp yaratıcı bir merkez haline geliyor. Mangue Beat bugün yalnızca bir müzik türü olarak değil, kültüre bakmanın başka bir yolu olarak görülüyor. Merkezi olmayan, melez, küresel ama aynı zamanda yerel deneyime sıkı sıkıya bağlı bir düşünce biçimi. Çamuru yaratıcı enerjiye dönüştüren bir hareket. Geçmişle bugünü, yerelle küreseli, atalarla geleceği aynı ritimde buluşturan bir hareket. Ve bu akşam dinleyeceğimiz parçalar da işte bu büyük hikayenin farklı duraklarını anlatıyor. İlk durağımız Mangue Beat'in kalbine gidiyor. Apureira, bu hareketin en temel eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Chico Science ve Nassau Zumbi, Mangue Beat'in yalnızca müzikal değil, aynı zamanda simgesel merkezinde yer alıyor. Bu parça, Mangue Beat'in estetik anlayışını daha geniş kitlelere ulaştıran ilk büyük adımlardan biri oluyor. Bir yanda Pernambuco'nun geleneksel maracatu ritimleri, diğer yanda rock ve funk'ın enerjisi. Yerel ile küreselin aynı potada eriyebileceğini gösteren en güçlü örneklerden biri. Bir anlamda bu parça Mangue Beat'in ülke çapında duyulan ilk güçlü sesi. Dinliyoruz.

0: Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor.
1: Şimdi Recife'nin kendisine dönüyoruz. Mangue Town yalnızca bir şarkı değil, adeta hareketin manifestosunun müzikal karşılığı. Burada Recife bir mangrove şehri olarak anlatılıyor. Çamurun içinden doğan ama dünyaya açık bir kent. Maracatu, rock, funk ve hip hop burada aynı anda duyuluyor. Şarkı Mangue Beat'in temel fikrini hatırlatıyor. Kökler burada ama anten bütün dünyaya açık. Chico Science'ın kent hayaline bir kez daha tanıklık ediyoruz.

0: e catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Şimdi aynı grubun ikinci albümü olan Afro Siber Delia'dayız. Adı bile çok şey söylüyor. Afrika ve siber dünya aynı kelimede buluşuyor. Maku, Mangabeat'in artık olgunluk dönemine ulaştığını gösteriyor. Burada geleneksel Afro-Brezilya ritimleri yalnızca korunmuyor. Yeni teknolojilerle, yeni seslerle yeniden şekilleniyor. Katmanlı perküsyonlar, deneysel dokular ve kent şiirselliğiyle bu parça hareketin neden yalnızca bir müzik türü değil, küresel bir dönüşüm olduğunu hatırlatıyor.

Şimdi Mengıbit'in düşünsel omurgasına gidiyoruz. Free World. Mindoliri S.A. ve grubun lideri Fredji Zero Quattro hareketin en önemli fikir üreticilerinden. Zaten hareketin manifestosu Karageyjus Com Cerebrum'un da yazarlarından biri o. Bu parçada küreselleşmeye, modern dünyaya ve ekonomik düzene ironik bir bakış var. Şarkının adı Özgür Dünya demek. Ama burada bu ifade biraz sorgulanıyor. Gerçekten ne kadar özgür bir dünyada yaşıyoruz?

sırada bağımsız üretim ruhunu anlatan bir parça var. Miu Eskima. Bu parça Mangle Beat'in en önemli ilkelerinden birini hatırlatıyor. Kendi yolunu kendin kurmak. Bağımsız üretmek, kendi ağını oluşturmak, merkezden değil çevreden konuşmak. Burada Mindu Livru S.A. yalnızca bir müzik grubu değil, adeta bir kültürel organizasyon gibi çalışıyor.

Şimdi Mengibit sonrası döneme geçiyoruz. Ottu bu hareketin içinden gelen önemli isimlerden biri. Bir dönem Min Duluvri S.A.'nın perküsyonisti. Daha sonra da solo kariyerine yöneliyor ama Mengibit'in izleri müziğinde hep kalıyor. Elektronik sesler, Kuzeydoğu Brezilya ritimleri, dub, samba ve deneysel dokular. Şimdi dinleyeceğimiz Janaína ise Afro-Brezilya inanç dünyasına ve deniz imgelerine güçlü bir gönderme yapıyor.

Şimdi yeni kuşaktan bir ses geliyor. Karine Buch. Doğrudan ilk Mengebit kuşağında değil ama onun açtığı yolda yürüyen sanatçılardan biri. Eumente Pravose yoğun perküsyonuyla, sert rock enerjisiyle ve deneysel yapısıyla bu mirası bugüne taşıyor. Ancak bunu yeni bir bakışla yapıyor. Daha performatif, daha sert ve daha feminist bir

Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má.

Şimdi Hesifi'nin 2000'ler sahnesindeyiz. Banda Edi ile. Bu grup orijinal Mengabit kuşağından değil. Ama onun açtığı kültürel alanın çocuklarından biri. Surf rock, ska, reggae ve Kuzeydoğu Brezilya ritimleri burada dans eden bir enerjiye dönüşüyor. O Bali'de Betinya, Mengabit'in ne kadar canlı ve neşeli bir miras bırakabildiğini gösteriyor.

Şimdi post Mangabit kuşağının önemli gruplarından biri geliyor. Mombojo. Bu grup Mangabit'in doğrudan devamı değil ama onun açtığı kültürel alanın içinden çıkıyor. Cabidela, deneysel indie rock ile yerel Brezilya referanslarını birleştiriyor. Parçanın adı bile Kuzeydoğu mutfağına bir gönderme. Yani burada yerel olan, çağdaş olanla yeniden konuşuyor. Cabidela.

Şimdi ritüel duygusu yüksek bir eserle devam ediyoruz. Kordel'de Foga e Cantado, Chauvet şiiri sözlü anlatımı ve vurmalı yapısıyla adeta törensel bir deneyim yaratıyor. Burada Mengıbit'in mirası bu kez rock üzerinden değil, tiyatro, söz ve ritüel üzerinden devam ediyor. Bambaşka bir yöne gidiyor ama aynı kökten besleniyor. Dinliyoruz.

Şimdi adıyla bile hareketin mirasını taşıyan bir grup geliyor. Mangrove. İsim tesadüf değil. Mangrove fikri hala burada. Yoğun perküsyon, senkoplu ve katmanlı ritimler. Bu grup bize şunu gösteriyor. Mangrove artık yalnızca geçmişte kalmış bir dönem değil. Yaşayan bir estetik dil. Dinliyoruz.

Ve şimdi bu akşamın son durağına geliyoruz. Karşımızda Mangabit'in bugüne nasıl taşındığını gösteren çağdaş bir yorum var. Hospices de Hua Hoza tarafından seslendirilen Hesifi, orijinal hareketin bir parçası değil. Ama onun düşünsel mirasını yeni bir kuşağın gözünden yeniden kuruyor. Burada Hesifi yalnızca bir şehir değil, yaşayan, sürekli değişen ve birbirine bağlı bir kültürel ağ olarak anlatılıyor. Yani yıllar önce çamurun içine dikilen o anten hala sinyal vermeye devam ediyor. Yeni kuşak sanatçılar da bugün aynı soruyu soruyor. Bir şehir kendi kültürel enerjisini dünyaya nasıl açar? Bu akşamın son durağında dinliyoruz. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

0: Radyo 3. Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınlara hedef alan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat sapıtının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. Amerika ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Dörtlü toplantı öncesinde kamera karşısına geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel'in rehberliğindeki bu geceki programımızda Güneydoğu'ya yönlenip bir medeniyet ve kültür beşiği İran coğrafyasına gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Müzikal yolculuğumuza ilk olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin Divan-ı Kebir'deki gazellerine Kodavandane Asrar albümünde bambaşka bir renk getiren Homayun Şayaryan'ın The Lords of Secrets, Tasnif on Rumi Sonnets isimli çalışmasıyla başladık. Hemen ardından Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında sayısız konser vermiş ve ün salmış İranlı müzik topluluğu Rastak'tan Zimzim'i dinledik. İran tarihi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmaktadır. Güneybatı Asya'daki ülke konumunun öneminden ötürü tarih içinde onlarca devletin hakimiyetine girmiş, onlarca medeniyetin etkisinin altında kalmış ve bu sayede de çok zengin bir kültüre sahip olmuştur. Kendine özgü enstrümanları, müzikal yapısı ve sanatçılarıyla da yani müziğinin rengiyle dünya çapında beğeni bulmuştur. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. İlk olarak Ahmet Nikbay'ın enstrümantal çalışması Moments ya da şarkının diğer adıyla Lahseha bizlerle olacak. Hemen ardından da Dahal Band'den bir aşk şarkısı dinleyeceğiz. Parvaze Tehran Şiraz isimli şarkıda diyor ki, "Baharda ayrı bir gece, gecenin siyahında kara gözlerinle buluşmanın neşesi. Sen benim sırrımsın, sen benim hayalimsin. Ben varım gecede, bir de sıcacık bahar kokun."

Malih Saidi'nin Şekere Ahu ve Balet grubunun As Sarzaminhaye Şargi isimli çalışmalarıyla İran yolculuğumuza devam ediyoruz.

İran yolculuğumuzda şimdi de Abdülhuseyin Moktabat, Emad Ram ve Moini Kerman Şahin'in ortak çalışması Niyaz'ın dramatik seslenişindeyiz.

İran'ın batı müziğiyle sentezlenen renkleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak bestesi ve orkestra şefliği kendisine ait olan Şahrat Rohani'nin keman ve orkestra için yazdığı Persian Garden eserini Londra Senfoni Orkestrası'nın seslenişiyle dinleyeceğiz. Hemen ardından da Darya Datvar'ın 2014 yılı Malmö konserindeki performansından Simay Can gecemize ve yolculuğumuza eşlik edecek.

İran yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Son şarkımızdan önce İran'ın en önemli bestecilerinden Fardin Kalatbari'nin Almost Worried Eyes isimli çalışması sizlerle.

Geldik programımızın sonuna. İran yolculuğumuzdaki son şarkımız King Ram ve Maryam Farsad'ın ortak çalışması Black Cat. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Delta ve ötesi.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Programımıza blues'un imparatorçesi Bessie Smith'in Standin' in the Rain Blues şarkısıyla başladık. Ma Rainey'nin mentorluğunda gezici şovlarda şarkı söyleyerek müziğe atılan Bessie Smith, döneminin en çok para kazanan Afrikalı Amerikalı şarkıcısı oldu. Güneydeki yaşam tarzından ilham alan saf country blues tarzı ve açık sözlü şarkılarıyla döneminin ötesine geçti. 1989 yılında ömür boyu başarı Grammy Müzik Ödülüne layık görülen Bessie Smith'ten bir de Wasted Life Blues şarkısını dinleyelim. Şarkıcıya piyanoda James P. Johnson eşlik ediyor.

Piyanoda James P. Johnson eşliğinde Bessie Smith seslendirdi. Wasted Life Blues. Yine blues'un öncülerinden birini dinleyelim. Mississippi Deltası'ndan Skip James, iki ünlü şarkısı I'm So Glad ve Devil Got My Woman'la radyolarınızda.

I'm So Glad ve Devil Got My Woman şarkılarıyla Skip James'i dinledik. I'm So Glad 1966 yılında İngiliz rock grubu Cream tarafından da yorumlanmıştı. Gitar ve piyano çalan Skip James 1931 yılında Wisconsin'de kayıtlar yaptı. Fakat bu kayıtlar çok satmayınca Dallas'a geçti ve burada hem vaiz olarak çalıştı hem de bir gospel grubunu yönetti. 1948 yılından itibaren yeniden blues çalmaya başlayan Skip James, hayatını müzikten kazanmasa da 60'lı yıllardaki blues ilgisi sayesinde tanındı. Folk ve blues festivalleriyle kulüplerde çalmaya devam etti. 1969 yılında Philadelphia'da ölen James, 1992 yılında Blues Hall of Fame'e dahil edildi. Skip James'ten son olarak bir de piyano kaydı dinleyelim. 22 to 20 Blues.

Skip James ve 22 to 20 Blues şarkısını dinledik. Skip James'in gospel müzik grubu yönettiğinden söz ettik ki genelde blues ve gospel içerik olarak iki uçta müzik türüymüş gibi görünür. Ama birbirlerinden oldukça etkilenmiştir. Gospel şarkıcılarının yorumlarında zaman zaman blues ve caz etkisi duyulur. Bu türün ünlü seslerinden biri de Sister Rosetta Tharpe'dir. Blues ve swing'e kayan yorumuyla gospel müziğini kulüplerde ve tiyatrolarda seslendirerek ana akıma taşıyan kişilerden biridir. Ailece Chicago

0: Chicago'ya taşındıktan sonra kendine has gitar stili, sesi ve sahne duruşuyla dikkat çekmiş, 1938 yılında yaptığı ilk kaydıyla büyük ilgi toplamıştı. 40'lı yıllarda önce Boogie Woogie piyanisti Sammy Price'la çalışan Tarp, daha sonra Madame Mary Knight'la kayıt yaptı. İkili birlikte büyük sükse yapsa da 50'li yıllarda tamamen blues'a kaymaları onlara önemli sayıda dinleyici kaybettirdi. Avrupa'da sahne alarak gospel dünyasındaki tepkilerin dinmesini bekleyen Tarp, 60'lı yıllarda yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde sahneye çıkmaya başladı. Ancak 1973 yılında hayatını kaybetti. Rock'n'roll'un vaftiz annesi kabul edilen ve üst düzey gitar tekniğiyle döneminin cinsiyetçi bakışını kıran Sister Rosetta Tarp'tan sizlere önce 1939 yılından ünlü şarkısı This Train'i çalıyoruz. Daha sonra Don't Take Everybody to Be Your Friend'i dinleyeceğiz.
1: This train is a clean train, you know this train.

wedding at home.

Önce Rosetta Tharpe'den dinlediğimiz This Train ve Don't Take Everybody to Be Your Friend ile verdiğimiz gospel arasını kapatalım ve Electric Blues'a devam edelim. Şarkıcı, gitarist, armonikacı Jimmy Rogers'ı konuk edelim. Mississippi, Memphis, St. Louis derken sonunda Chicago'ya ulaşan James A. Lane müziğe armonikayla başladı. Önceleri Sonny Boy Williamson, Sonny Land Slim gibi isimlerle birlikte armonika çalan Jimmy Rogers, Muddy Waters'la çalarken gruba Little Walter'ın dahil olmasıyla kendini bir anda ikinci gitarda buldu. Plak şirketinde blues'un geri plana itilmesinin ardından 60'lı yıllarda müziği bıraktı. 1972 yılında stüdyoya geri dönen Rogers, 1997 yılındaki ölümüne kadar kayıt yapmayı sürdürdü. Eric Clapton, Taj Mahal, Robert Plant, Jimmy Page gibi müzisyenlerle üzerinde çalıştığı All Star projesi ölümünden sonra Blues Blues Blues adıyla yayınlandı. Jimmy Rogers'tan sizlere önce gitarda Muddy Waters, armonikada Little Walter ve basta Big Crawford eşliğinde söylediği 50'li yıllardan Today Today Blues'u dinleteceğiz. 1970 yılında çıkardığı Chicago Bound albümünden aynı adlı parça bir sonraki şarkımız olacak. Son olarak da Taj Mahal'le birlikte Blues Blues Blues albümü için kaydettiği Ludella'yı çalacağız.

Jimmy Rogers'tan dinledik. Today Today Blues, Chicago Bound ve Ludella. Şimdi rotamızı geleneksel blues'dan blues rock'a çeviriyoruz. Çocukluğundan itibaren sıkı bir blues ve folk dinleyicisi olan Ohio'lu blues rock gitaristi Patrick Sweeney şimdiki konuğumuz. Patrick Sweeney gitar çalmayı babasından öğrenmiş. Önce akustik gitar çalsa da zamanla elektro gitara yönelen Sweeney'den sizler için seçtiğimiz parçalar 2013 yılına ait Close the Floor albümünden Every Night Every Day ve Up and Down. Every-

Del Tabi Ötesi'nin bu hafta da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Yüre Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Felix Mendelssohn'un Hibritler adlı konser uvertürünü ve Claude Debussy'nin Kadınlar Korosu ve Orkestra için Nocturner başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Rus besteci Alexander Glazunov'un 1893 yılında viola ve piyano için kaleme aldığı Opus 44 Eleji adlı eseriyle başlıyoruz. Viola sanatçısı Timothy Rideau, piyanist Chiao Ying Chang eşliğinde seslendiriyor.

Alexander Glazunov'un Opus 44 Eleji adlı eserini viyolada Timothy Rideau ve piyanoda Chiao Ying Chang'dan dinlediniz. Lavta ailesine ait telli bir çalgı olan kitarron için Alessandro Piccinini'nin kaleme aldığı Toccata ve Chaconne'la devam ediyoruz.

Barok dönemden Alessandro Piccinini'ye ait Toccata ve Chaconne'u, Lauta ailesine ait bir çalgı olan Chitarron'da Stephen Stubbs seslendirdi. Opera janrının gelişiminde büyük payı olan İtalyan besteci Claudio Monteverdi'nin Laudate Pueri başlıklı ilahisi var sırada.

Claudio Monteverdi'nin Laudate Pueri başlıklı eserini Václav Lux yönetimindeki Collegium 1704 vokal ve çalgı topluluğundan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un 1829 yılında yaptığı Staffa Adası seyahatinden ilham alarak bestelediği Hibritler adlı konser uvertürüyle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 26 Hibritler adlı konser uvertürünü Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1951 doğumlu İngiliz besteci Cecilia McDowell'ın piyanolu trio için 2008 yılında yazdığı Gece Yarısı Cavatinası başlıklı eseri var sırada.

İngiliz besteci Cecilia McDowell'ın 2008 tarihli Gece Yarısı Cavatinası başlıklı eserini Mitras Trio seslendirdi. Klasik dönemden Karst Dieters van Dietersdorf'un Romalı şair Ovid'in Metamorfozlar adlı yapıtı üzerine bestelediği 3 numaralı senfonisiyle devam ediyoruz.

Karl Dieters van Dietersdorf'un Sol Majör 3 numaralı senfonisini La Stagione Frankfurt topluluğu seslendirdi. Robert Schumann'ın solo piyano için 5 bölüm halinde kaleme aldığı Opus 26, Viyana'da bir karnaval komedisi başlıklı eseri var sırada.

Robert Schumann'ın 1839 yılında bestelediği Opus 26, Viyana'da bir karnaval komedisi başlıklı eserini piyanist Leif Ove Ansnes seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın flüt, keman ve sürekli bas için La Majeure Trio sonatı var sırada.

Carl-Philipp Emanuel Bach'ın flüt, keman ve sürekli bas için La Majör Trio sonatını Les Adieux topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Claude Debussy'nin koro ve orkestra için kaleme aldığı Nocturne'ler adlı yapıtıyla sona eriyor.

Claude Debussy'nin Nocturne'ler adlı eserini José María Florencio yönetimindeki NFM Kadınlar Korosu ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1928 yılında kurulan BBC Galler Ulusal Orkestrası'nın 30 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Tadaaki Otaka yönetimindeki Londra'da